gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Bu türkü Mor Dağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttı kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir tele asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dalgasında can sürekli. Kara saçlım, gül benizlim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda dertleşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli.

yanı yüze vuranda. Mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namlu'da namusun fişengi, isyanda yürek, Karadüş'te bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası Nazdım, Nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme Nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukede, Gövent'te, Temirağ'da.

deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazıyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun susuz, çakalın çakal olmadı.

Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun. Düşme.

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın düşme.

0: yasasın. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitich Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitich Brahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hamburg'un Halk Radyosu, Tide Radyo, Tide TV ve radyomerhaba.de üstünden bizi dinleyen, izleyen güzel dostlarımız günaydın. Güzel bir pazartesi sabahı. Yağmurun ardından güneşin pırıl pırıl parladığı bir Hamburg sabahından hepinize saygılar, sevgiler. Saat 9 itibariyle Kerim ve Kazım sizlerle birlikte 9.58'e kadar Tide Radyo frekanslarında sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bu süre içinde bizlere ulaşabileceksiniz. TikTok'tan ve Radyo Merhaba TV'den canlı yayınımız var. Eğer Kerim açarsa Facebook'taki bölümümüzden de yayınımız sizlerle birlikte olacak. Bizi dinleyen, izleyen herkese güzel bir hafta diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Günaydın dostlar, hoş geldiniz. Kerim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show Merhaba Hamburg mit den lieben Kasim zusammen und mit meiner Wenigkeit Kerim sind wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live. Wir haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177 977 7772 erhalten werden. Bitte ist noch eine wunderbare Sendung, lieber Kasim.
0: Dankeschön. Kerimcim, şimdi şu Facebook sayfasının yayınını da açabilirsen, o uzaktan bak, ben bıraktım üstünde mouse'u. Ben bir şarkıya başlatayım. Onun ardından biz tekrar dinleyicilerimizle birlikte hem sohbet edelim hem de güzel bir yayın olsun. Hoş geldiniz.

0: diyor ki sizlerle birlikteyiz. Gelen mesajları görüyoruz. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Bu güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Kerim ve Kazım canlı yayında okul döneminin ilk pazartesi günü çocuklarımıza güzel bir sömestr diliyoruz. Böyle zihin açıklığı bol bol öğrenebileceği, ezbere dayalı da olmasın, öğrenimi böyle güzel olsun, öğrenerek gitsinler. Bazı öğrenciler hep böyle ezberlerler, aman bu sınavı geçeyim, öyle değil, öğrenerek devam edecekleri bir okul dönemi başlamış olsun diyoruz. Güzel bir pazartesi gününden, izin döneminden geri döndük, biz de çalışmaya başladık diyenler, sizlere de kolay gelsin efendim. TİDE Radyo Merhaba Hamburg ekibi olarak hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Şöyle bir hava durumuna baktığımızda biz de anlamıyoruz neler oluyor neler bitiyor. Bir bakıyorsunuz şıkır şıkır yağmur yağıyor, hemen onun ardından şimdi olduğu gibi St. Georg'da bizim stüdyomuzun bulunduğu bölgede biraz önce öyle bir yağmur vardı ki o yağmur yerini anında çok güzel bir havaya bıraktı. Şu an günlük güneşlik bir havamız var. İlerleyen dakikalarda havamız nasıl olacak dersek, bugün yağışın bayağı bir olduğu ama 21-22 derece hissedeceğimiz bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak. Ara ara yağmur, ara ara güneş, bazen de şimşek bile çakabilecek yani. Buna hazırlıklı olun. Çünkü artık dünyanın değiştirdik sistemini biz insanlar. Yarın 19 derece düşecek yağış. Oranı biraz azalacak. Güneşi sabahın erken saatlerinde göreceğiz. Hafif de yağmurumuz olacak. Çarşamba günden itibaren yine yağış duracak. Rüzgarlı, bazen güneş, bazen bulutlu. Bir haftayı güzel bir şekilde geçireceğiz inşallah Kerim.
1: Ja, wenn wir das Wetter uns ansehen, dann sehen wir auf jeden Fall, dass es heute zeitweise leichte Schauer und Gewitter möglich sind. Also deswegen heute auf jeden Fall euren Regenschirm nicht vergessen. Und das hält sich auch für die ganze Woche leider mit. Also der Regen hält sich auf jeden Fall mit. Und morgen auch wenig Sonne, vereinzelt leichter Regen und Wind. Am Mittwoch haben wir wechselnd bewölkt, wenig Sonne und auch viel Wind. Also deswegen, die ganze Woche sieht sehr regnerisch aus, aber jetzt auch nicht unbedingt zu warm. Also alles noch im grünen Bereich.
0: Sevgili dostlar, dün hepinizin de bildiği gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hep birlikte kutladık. Çok da güzel kutladık. Özellikle Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği'ni birazdan Murat Cömert'i arayalım. Ona da bir teşekkürlerimizi iletelim. Orada emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten bize bayram gibi bir bayramı yaşattıkları için. Ama biz bir şarkı arası yapacağız. Şarkıdan sonra şayet müsait olursa Murat Cömert'i canlı yayına bağlamak isterim sevgili Kerim. Önce kısa bir şarkı arası, ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız.
1: Gestern war ja der Tag des Sieges in der Türkei und auch gab es ja eine Veranstaltung hier auch in Hamburg, in der türkischen Gemeinde Hamburg. Darüber möchte der Kasim gerne auch direkt mit dem Veranstalter sprechen. Aber das nach der Musikpause und natürlich auch, wenn der Veranstalter Zeit hat. Vielen, vielen lieben Dank aber auch an den Veranstalter, dass er solche Tage, die wichtig sind für die Geschichte der Türkei, auch hier in Hamburg nicht vergessen lässt.
0: Peki, ben de izinden döndüm, sizi dinliyorum diyenler, buyurun efendim, 0177 977 2772 WhatsApp numaramız.

0: Murat Cömert az bir şey beklesin. Şöyle bir mesajlara bakalım. Hatta Murat Cömert var. Fatma günaydın demiş. Nasıl yazmış bakalım. Günaydın efendim. Güzel bir pazartesi sabahından. Herkese selamlar. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bugün güzel bir şarkı istiyorum. Pozitif ruhuma iyi gelsin diyor. Bizim şarkılarımızın hepsi güzel. Çirkin şarkı mı çalıyoruz sanki? Peki günaydın. Azmi abimiz Azmi Akgül günaydın demiş, teşekkür ederiz. Esat Baba günaydın. Onun dışında bakalım, Banu diyor ki tatil bitti yine sizinleyim diyor. Teşekkür ederiz, hoş geldin. Murat Derviş günaydın. Hasan Bülent Su günaydın. Peki bakalım. Günaydın Almanca konuşmadın ama İngilizceyi patlatmışsın. Good morning. Esat Bey, şimdi hattın diğer ucuna. Günaydın Murat.
1: Günaydın Kazım abi.
0: Nasıl,
1: günaydın,
0: dinlenebildiniz
1: günaydın,
0: mi?
1: Hamburg.
0: Dinlenebildiniz mi?
1: Vallahi sabah koltukta yüklamışım.
0: Bu ama çok güzeldi. Hatta dün Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği ikinci başkanı diyebiliyoruz değil mi Murat? Başkan yardımcısı.
1: Üyelerimiz öyle öngördüler.
0: Tamam, öyle diyelim. Dün evet. Hakikaten ben kısa bir dönemde olsa Berlin'e gidip geldim. Yani yaklaşık bir 700 kilometrelik olup hemen oradan direkt Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na geldim. Yaptığınız bu bayram kutlaması için ben teşekkür ederim. Cidden çok güzeldi. Özellikle bayramı bizlerle paylaşırken bu bayrama nasıl geldik, onun tarihini anlatarak girmek. Hatta Hafize Hanım'a da teşekkür ettim. Orada mektupları okurken bazı vatandaşlarımızın gözyaşlarını sildiğini gördüm. Duygulandığını gördüm. Çok güzel bir bayram kutlaması oldu. Önce tarihimizi öğrendik. Ardından da bayramımızı güzel bir şekilde kutladık. Sen ne söylemek istersin?
1: Vallahi şimdi sen bunları anlatınca ben yeniden duygulandım. Ya şimdi bizim vermek istediğimiz asıl yegane amaç da zaten buydu. Bunu size yansıtabildiysek ne mutlu bize.
0: Çok güzel.
1: Atatürkçü Düşünce Derneği'ne ve arkadaşlarıma ve size gelen konuklarımıza. Biz sadece şimdi tüm bayramlarımızda insanlarımızı ufak ufak dipnotlarla bilgilendirip senin de bahsettiğin gibi o günün şartlarını bugünün şartlarıyla karşılaştırdığınızda gerçekten imkansız bir şeyi başarmış atalarımız, büyüklerimiz. Biz de bunu kendi çapımızda bir amatör ruhla Hamburg ve çevresinde yaşayan halkımızla paylaşmak istedik. İçimizde sadece Türkiye'den olan veya da Türk kökenli olanlar da yoktu. Mesela ben tanıştım, Azerbaycan'dan gelenler vardı. Onlar da çok duygusal anlar yaşadıklarını.
0: Klarnet çalan arkadaş da Türkiye kökenli değil.
1: İran asıllıymış evet. Mesela. Evet. Aramızda yeni katılanlar vardı. Yani bizi ilk defa izleyen, böyle sosyal medyadan görüp gelenler vardı. Ve benim dikkatimi çeken çocuklar vardı Kazım abi.
0: Evet.
1: Hatta biz kendilerinden işte kutlama salonumuzun sınırlı sayıda olduğunu, hani bizim oranın maksimum 140 bir kapasitesi evet. Var.
0: Doluydu.
1: Bunu biz doluydu yani tıka tıka doluydu tam öngördüğümüz gibi ve bu oraya gelen vatandaşlarımız, konuklarımız bize önceden başvuru yaparaktan geldiler ve bu çocukların da buraya gelebileceklerini sordular. Yaşları küçük olduğu için bazılarının 6-7-8 yaşında. Biz de büyük memnuniyetle tabii ki buyurun gelin dediler ve çocukların sayısının çok olması bu beni de bizi de çok mutlu etti. Dediğim gibi başkonsolosumuz geldi. Güzel bir konuşma,
0: güzel bir sunum evet. Yaptı. Berati Bey hakikaten güzel konuştu.
1: Yani metne bağlı kalmadan evet. Tarihimizi başından sonuna kadar böyle vurucu noktalarla bize aktardı. Kendisine de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Hem şahsım adına hem yönetim kurulum adına. Yani ben Çok memnun kaldım. Ne kadar uzakta, ne kadar biz siz gittikten sonra bizim oradan saat 9'du bizim çıktığımız.
0: Ben yorgundum. Şimdi o yüzden fazla kalamadım yani.
1: Evet, şimdi burada Azmi abiye de teşekkür ediyorum. Klas'tan Velican arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Kendi işçilerini bize gönderdiler, yardımcı oldular onlar da. Bu konuda onlara da buradan teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere teşekkür ediyorum.
0: Bize gerçekten teşekkür etme, bu bizim başlıca görevimiz. 29 Ekim'de yine büyük bir kutlama bekliyor mu bizi? Kısaca onu söyle, ondan sonra şarkı arasına gireceğiz.
1: 29 Ekim'de yine biz Klas'la anlaştık her zamanki gibi. Yine orada halkımıza yakışır, bayramımıza yakışır bir şekilde kutlamamız olacak diyorum ve sizleri orada yine görmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum.
0: Biz de gönüllü olarak medya sponsoruyuz. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir hafta diliyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ ol abicim. Teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar. Kolay gelsin. Hoşçakalın.
0: Evet, Kerim'de söz şimdi, çünkü bayağı uzun bir süre konuştuk. Kerim'de özetleyebildiği kadar özetleyecek, ondan sonra bir şarkı arasına gideceğiz Kerim'ciğim.
2: Das war der liebe Murat Cömert. Wie gesagt, gestern war Tag des Sieges in der Türkei und das wurde feierlich gestaltet in der türkischen Gemeinde Hamburg vom Verein zur Förderung des Gedankenguts von Atatürk. Und da bedanken wir uns bei dem Murat Cömert, dem zweiten Vorsitzenden des Vereins, der die Veranstaltung auch geplant hat und mit unter anderem veranstaltet hat. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Murat Cömert. Er hat sich auch nochmal bei allen Beteiligten bedankt, auch bei allen, die sich an der Planung beteiligt haben, die gestern geholfen haben, an die Sponsoren, die das überhaupt ermöglicht haben. Unter anderem waren ja auch viele wichtige Personen vor Ort. Auch bei denen hat er sich bedankt, auch natürlich bei dem lieben Kasim. Also all das hat er nochmal genannt und für all das bedankt er sich und wir bedanken uns natürlich bei ihm, dass er an solche Sachen denkt und solche Tage nicht vergessen lässt.
0: Peki, kısa bir şarkı arasına gidiyoruz. TikTok'tan Selcan ve Deniz de bizi takip ediyor. Onlar da bir günaydını gönderelim. TikTok tarafına fazla bakamıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Şarkı arasından sonra biz buradayız. Yazmak isterseniz 0177 977 27 72 WhatsApp sesli yazılı mesaj attığımız. Doğru mu Kerim?
2: Evet. Aynı kutumuzu yapalım.

0: Peki sizlerle birlikteyiz tekrardan. İsviçre'den Alpman abim gelmiş. O bizi takip ediyor. Günaydın Hamburg demiş. Günaydın İsviçre. Peki. Nagihan Oktay günaydın demiş. Mehmet Niyazi abimiz teşekkür ederiz. Dün onunla da tekrar aynı masada oturduk. Çok güzeldi. Güzel bir abimiz kendisi. Onun dışında şöyle bir bakalım. Bekir Günyar abimiz teşekkür ederiz. Onun dışında şöyle mesela Berivan Kaya Berlin'den bize yazmış. Berlin'e de selam olsun. Berivan beni Berlin'de görmedi ama yani paylaştığımız günce Berlin'e hoş geldin falan yazmış. Peki Sıtkı Bey selam göndermiş bütün Almanya'daki dostlarımıza, çok teşekkür ederiz. Şöyle bir WhatsApp'ımıza bakalım. WhatsApp'tan da bir iki tane açalım. Orhan Topal abimiz günaydın. Hasan Hüseyin Kavlak kardeşimiz günaydın. Hayırlı işler dileriz. Hemen onlardan hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum diye gelmiş. Hayri Kocaman abimizden çok teşekkür ederiz. Hepinize hayırlı işler dileriz. Şimdi sevgili Kerim.
1: Evet.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: Çalışmayı seviyor musun? Sevmiyorsun. Niye cevap?
1: Niye?
0: Soruyorum yani. Şimdi şöyle bir internette gezinirken gördüm ya, işte gençler için işte meslekler konusunda yazılar okuyordum. Sabah erken kalktığım için 3 gibi kalkan bir adam ne yapacak, işte onlara bakıyorum. Geleceğin mesleği neler olabilir Kerim, senin gördüğün kadarıyla? Çünkü siz genç nesil bunu daha iyi takip ediyorsunuz. Biz yani ne diyorlar, unumuzu elemişiz, eleğimizi asmışız. Biz artık bundan sonra çalışmayı değil dinlenmeyi, gezmeyi, tozmayı düşünen yaşlardayız. Ama siz gençler çalışacak, geleceğin mesleği ne olacak Kerim?
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Bana sorma. Ben beterim diyorsun yani. He?
1: Geleceğin mesleği eskiden...
0: Ama şimdi mesela bu yapay zeka çıktı, bir sürü insanı işsiz bırakacak. Bu işsiz kalan insanlar ne yapacak mesela?
1: Herkes IT derdi.
0: He?
1: Şimdi
0: evet,
1: aklıma gelen hiçbir şey yok.
0: Bence geleceğin mesleği ne olacak biliyor musun? Çok güzel bir elektrik ustası olmak. Çok güzel bir marangoz olmak, çok güzel bir inşaatçı olmak, çok güzel orada bir kasap diyorlar, olmak.
1: Orada da diyorlar yapay zeka bunu, onu da nasıl alacak diyorlar.
0: Kerim bir yapay zeka gelip benim evimde bir mutfağı nasıl kuracak?
1: Peki sormasa Ayıp'dır, 10 sene önce sen kafanın aklında var mıydı yapay zekanın ne bileyim web site yapabileceği, konuşabileceği var mıydı aklında?
0: Tamam ama şimdi bazı şeyleri...
1: Tamam ama değil. Konuşabileceğinden...
0: Aklıma gelmez. Bunun abi ben cep gelmez. Telefonunu bile düşünemiyorum. Eskiden yani deseler ki cep telefonuyla karşıdan karşıya, şu an bizim görüntümüzü işte mesela Sam45, Selcan TikTok'tan takip ediyor. İşte WhatsApp'tan insanlar takip ediyor. Facebook'tan görüntümüzü görüyorlar. Eskiden bir mektup i̇şte yazıyordum, bir haftada gidiyor.
1: Çalışıyorum. İşte onu sana demek, yani onu sana bahsetmeye çalışıyorum.
0: Ha diyorsun
1: yani,
0: her an her şey olabilir bu dünyada.
1: Her an her şey olabilir. Her an yani eskiden ben bir robotla konuşacağımı ve bu robot sesinin aynı insan sesi olacağı gibi hayatta inanmazdım.
0: Evet.
1: Hayatta inanmazdım.
0: Mesela ben şu an bir robotla konuşuyorum sevgili dostlar. Siz Kerim zannediyorsunuz ama karşılık veren ChatGPT değil mi?
1: Evet kesinlikle. Kesinlikle.
0: Öyle olsa nasıl olur Kerim, düşünsene bir an sen yayına gecikiyorsun, ChatGPT senin sesini taklit ederek yayın yapıyor benimle. Güzel olmaz mı?
1: Yok.
0: Olmaz.
1: Güzel olmaz.
0: Tadını alamayız. Duygu olmaz ya. O bir yere kadar.
1: O bir duyguyu yer. Bazı insanlar alıyormuş ama.
0: Allah Allah.
1: Bilmiyorum.
0: Yapay zekadan duygu alıyor. Gerçi robotlara aşık olan insanları duyuyoruz. O da var yani. Değil mi?
1: Maalesef evet. Hatta pis şeylere de uçaklara da bir aşık olan kadın vardı, hatırlıyorsan.
0: Peki.
1: Değişik insanlar var yani.
0: Evet. Maalesef. Maalesef Kerimciğim. Şöyle yapalım, bir şarkı arasına gidelim sen konuştuktan sonra. Sevgili dostlar biliyorsunuz 9 Ekim'de Selda Bağcan Hamburg'da olacak. Eğer Selda Bağcan konserine canlı Selda Bağcan belki bir daha gelmez artık yaşlanıyor derseniz size bir bilet hediye edebiliriz. Yanında Rose Gül Mobilya'nın, bakın görüntüden görenler görecektir, hediye çeklerini vereceğiz. Ve Der Broadcop'un doğum günü pasta çekinde sizlere hediye edeceğiz. Dönüşte de sizden gelen mesajları okuyacağız. Söz.
1: Ja, ihr wisst ja, dass am das im Oktober Zelda-Version hier nach Hamburg kommt und da habt ihr die Chance, ein Ticket für ihr Konzert zu gewinnen. Wer also noch Interesse hat, wer an dem Konzert teilnehmen möchte, vor allem mit dem Gedanken auch, dass Zelda Bajan vielleicht das letzte Mal in Hamburg sein wird, am 9.10. im CCH Hamburg. Also wer da Interesse hat, gerne uns kurz schreiben unter 01779-27-2772 und die Möglichkeit haben, ein Ticket für das Zelda Bajan Konzertticket für das Konzert zu gewinnen. Wir freuen uns über eure Nachrichten.

0: Peki, oy verdim oynasana diyor. Evet, seçim zamanı oy verirken biraz oynatıyoruz ama ondan sonra onlar bizi oynatıyor değil mi? Siyasetçiler biraz böyleler. Sevgili dostlar, biraz önce Kerim'e sormuştum ya, yapay zeka ne olacak diye, işte dünyadaki durumu nedir diye. Sevgili İlyas Baş abimiz yazmış, günaydın gençler demiş. İnsan gücünün ne hiçbir şey geçemez, iyi bir hafta diliyorum demiş. Vallahi son dönemde bakınca bu Çin'in bu özellikle hani elektronik eşya olayında olsun, arabada olsun, dünyanın önündeki giden markalarından bir tanesi oldular. Adamlar acayip üretiyorlar. Mesela bir Alman arabasını aldığımız zaman, biraz önce Kerim'le de yayın öncesinde görüşüyorduk. Almanya'da bir arabayı aldığımızda içindeki bir navigasyon koyuyorsun. Şu ekstra, işte bunu koyuyorsun, bu ekstra. Çin'deki gelen arabanın adam sana paket halinde koyuyor önüne. Ha diyeceksiniz ki sağlamlık ne kadar? Ya artık insanlar öyle bir dünyada yaşıyor ki, işte bir arabayı aldığımda 20 sene 25 sene kullanayım diye düşünmüyorlar. Arabadan örnek veriyorum yani. Bu hızlı bir tüketim döneminde olduğu için dünya, çok hızlı tüketiyoruz her şeyi. Yani sevgileri, aşkları bile çok çabuk tüketen bir dünyada yaşarken durum gerçekten, Çin'in dünya liderliğine oynadığını düşünüyorum ben Kerim. Gitti mi sesin?
1: Hı? Yok yok. Öyle diyorsan ben bir şey diyemem.
0: Neden? Benim dediğim her zaman doğru diye bir şey yok ki Kerim. Yani düşünceni öyle söyleyebilirsin. Yani bana, dünya, bana diktatör muamelesi yapma lütfen. Diktatör müyüm ben? Benim dediğimin dışına çıkmayacaksın diye. Bazen diyebilirsin. Hayır Kazım abi, senin dediğin doğru değil. Ben
1: oynuyorlar işte. Evet, ona ben bir şey diyemem. Oynuyorlar ki Trump bu kadar onlara bir şey yapmaya çalışıyor. Veya onlara karşı savaşmaya çalışıyor ki korktuğu için yapıyor.
0: Evet. Şimdi mesela Amerika'daki gelişat, dünyanın biliyorsun en borçlu ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. Bakma dünyanın jandarmalığına soyunmuş gibi olsalar da içeride kendi kendilerine büyük sorunlar onlar da yaşıyor ve bu gidişatla daha da kötü olacak. 2027'den itibaren Çin'in dünya liderliğini oynamaya başlayacağı konuşulmakta. Sosyal medyada, Twitter'da öyle okuyorum bazen. Hakikaten sundukları sunumlar gerçekten Çin bayağı ileriye gidiyor. Adamlar robotlarla neler yapıyorlar Kerim? Yani akıl almaz şeyleri yapmışlar.
1: Yani dünyanın sonuna doğru gittiği de belli işte o yönden.
0: Niye hemen dünyanın sonunu mu getiriyorsun yani?
1: Hayır, ne yapacağız ki yani? Ne olacak artık?
0: Kerim ne sen olacak? Hayata ne kadar negatif bakıyorsun ya. Daha dur, yaşın kaç ya? Daha evleneceksin, çoluk çocuğa karışacaksın, o çocuklarını okula göndereceksin, onların geleceğini düşüneceksin. Sen daha şimdiden bu şekilde ama ne olacak olursa olsun dercesine gidersen bence hiç iyiye gitmez. Evet bak, Alpman abi bile İsviçre'den yazmış şimdi benim WhatsApp'ıma. Kerim diyor, uykudan yeni mi kalktı diyor. Yok, Kerim'in huyu o. Sabahları ben ona canlı ol dedikçe o inadına uyuyormuş formatına giriyor.
1: Uyuyormuş gibi değil.
0: Vallahi yazmış. Alpman abi yazmış. Kerim uyuyor mu orada diyor. Uyuyor. Yan tarafta efendim. Çek yatın üstüne uzandı böyle. Mikrofonu eline aldı. Oradan konuşuyoruz. Yani evet, görüntüde yok, görüyorsunuz.
1: En rahatı öyle abi. En rahatı öyle.
0: Değil mi? Yattığın yerden para kazanıyorsun.
1: Hayır, demek istediğim ben yani tamam, ben kötü niyete de bakmak istemiyorum ama dünyanın gittiği bir yer de var. Oraya da yani artık çok maalesef güvenmiyorum. Gerçekten bak. Yani eskiden ya bilmiyorum, her gün başka bir şeyle kalkıyoruz ya. Yani evet. Tamam, biz burada Almanya'da yayın yaptığımız için Almanya'yı tabii ki kötülememiz şey yapmamızı sadece
0: hayır, biz kötülemiyoruz
1: yok.
0: Ki bütün, Almanya'nın teknolojik hayır, olarak hayır, bütün, geriye düştüğünü söylüyoruz.
1: Hayır, ama bütün dünyada bu sıkıntı artık başladı.
0: Nasıl?
1: Yani biz burada özel olarak Almanya'yı kötülüyoruz. Evet, çünkü
0: kötüleme değil Almanya'da, ki yaptığımız Almanya'da, uyarı.
1: Hayır.
0: Uyarı kötüleme başka bir
1: istiyorum.
0: Şey.
1: Hayır, dur bir bak. Özellikle kötülemiyoruz diyorum.
0: He.
1: Biz Almanya'da yaşadığımız için burayı daha çok ön, yani biz buradan işte paramızı yediğimiz için, biz burada yaşadığımız için burayı kritize etmemiz gerekiyor.
0: Tabii ki.
1: Ama aslında bütün dünyada bir büyük bir sıkıntı.
0: Kötüye gidişat mı var?
1: Hiçbir ülke şu an yani bir ne bileyim yani öyle işte ekonomik güçlülük yaşamıyor. Bütün dünyada sağlık sorunları artıyor. Bunun içine Çin de var. Yani bunun için aynı şekilde Çin de var. Çin'in ekonomisi batmak üzere. Misal olarak aslında. Çin'in ekonomisi batmak üzere. İnsanları hepsi hasta. İnsanların hepsi mutsuz Çin'de.
0: Kim diyor yani onu? Ne biliyorsun ki, sanki Çin'e gittin. Allah
1: ne
0: Allah.
1: Biliyorum değil. Yani haberler var, şeyler var. Sen o zaman Amerika'da ne oldu? Nereden biliyorsun? Gittin mi Amerika'ya?
0: Gittim tabii. Kaç defa gittim. Allah
1: bu
0: Allah.
1: Sene gittin mi?
0: Bu sene gitmedim ama Amerika'da
1: zaman,
0: mesela bizim...
1: O zaman abi.
0: Bak beni dinle. Amerika'da mesela biz ne izliyoruz? Televizyonlarda mesela Times Meydanı'nı izliyoruz. O Times Meydanı o ışıl ışıl oluyor hani o yılbaşı filmlerinde falan. Arka sokağına bir git. İnan ki sokakta yatan insandan geçilmiyor. Amerika öyle bir yer. Bugün Kerim uyuyor diye yazmaya başladı millet WhatsApp'tan. Hayırdır ya? Kerim'i kızdırmak için mi uğraşıyorsunuz? Değil mi Kerim?
1: Kim uyuyor diyor ya?
0: Al oku WhatsApp'ta ben mi yazıyorum? Ya daha sen uyuyun, çok
1: daha uyanmadım demek ki desene.
0: Ha, kahve içmemişsin o yüzden. Hadi çeviri yap şarkı arasına gideceğiz. Bekir Günyar abimiz hemen bir haberimizi ulaştıralım. Urla'daki biliyorsunuz barınaktaki hayvanlarımıza mama sözü vermişti. Onları bekliyoruz efendim. Bize videolarını gönderdiler. Bize ödenmiş ya daha doğrusu bize getirilmiş olan mamaların şeyini ödedik oraya. Ve çok güzel bir video göndermişler. Bugün yarın onu sizlerle paylaşabiliriz. Çok teşekkür ederiz kendisine de. Hakan Yalçın abimiz ne demiş? Sen diyor bu kadar diyor Türkiye'yi savunsan. Türkiye'yi biz canımız pahasına savunuruz. Hakan abi sen ne diyorsun? Biz Türkiye'yi canımız pahasına savunuruz. Savunduk da bazı şeyleri burada anlatmıyoruz. Ama dün 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına gelseydiniz orada nasıl duygusal bir ortam, bir ülkenin nasıl kurulduğunu ve bir ülkenin yaşatılması için o toprakların nelerle özenerek, canlar verilerek, işte gaziler olarak neler yapıldığını çok iyi biliyoruz ve biz ülkemizi kendi canımızdan çok seven insanlarız. Onu tartışma konusu bile yapmayız. Hani diyorlar ya bizim kırmızı çizgimiz. Bizim ülkemiz bizim kırmızı çizgimiz. Nokta.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Titelradio bei Merhaba Hamburg. Der liebe Carsten hat mich gefragt, welcher Job wird es denn in den nächsten Jahren noch weiter schaffen, beziehungsweise ein Job sein, der sicher ist für die Zukunft. Vor 5 bis 10 Jahren hat man mir beigebracht, dass ich in die IT-Branche gehen soll, denn dass diese Branche nie sterben wird. Durch die KI hat sich das alles irgendwie jetzt gewendet und die IT-Branche ist gar nicht mehr so sicher, wie sie mal war. Oder ist auch gar nicht mehr so zukunftsorientiert, wie es vor ein paar Jahren mal angekündigt bzw. von den Leuten erklärt wurde. Denn eins ist Fakt und das ist... Die KI übernimmt immer mehr von Menschen, immer mehr Tätigkeiten von Menschen und macht das hier und da schneller als Menschen und hier und da auch tatsächlich überall auch hier und da ein bisschen besser als Menschen. Klar heißt nicht, dass die gesamte IT-Branche ausstirbt, denn irgendwer muss die KI immer noch steuern, irgendwer muss der KI immer noch so das beibringen und sagen, was er zu machen hat und Cybersecurity etc., da kann die KI zum Beispiel irgendwie noch gar nichts machen und wird wahrscheinlich auch nie was machen können, weil man die KI sehr schnell auch hacken könnte. Bedeutet auch, die muss irgendwo geschützt werden und dafür wird es auch immer Cybersecurity-Menschen geben müssen wahrscheinlich. Aber dafür sind Berufe wie Anwendungsentwickler etc., Webentwickler, Webdevelopment-Entwickler, diese Berufe sind tatsächlich gerade einfach am Wackeln und die müssen sich wirklich Ausschau halten, was sie in den nächsten Jahren für ihren Job noch machen wollen. Und dazu ist dann die Frage entstanden, welcher Job ist denn jetzt zukunftssicher? Da kam von Carsten aus Handwerker, also Elektriker, Maler. Aber auch da sage ich, ich weiß es nicht, ob es das in 10 Jahren auch wieder nicht ändern wird, weil die KI sich vielleicht auch da weiterentwickelt und die KI auf einmal selber, ich sag mal, den Malerjob übernimmt. Das wissen wir nicht. Ich meine, vor 10 Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass die KI mit mir so flüssig sprechen wird, dass man das hier und da gar nicht merkt, dass die mit dir spricht. Vor 5 bis 10 hätte ich auch nicht gedacht, dass die KI überhaupt Webseiten entwickeln kann. Ich persönlich mit meinen Gedanken nicht. Andere Menschen, die daran gearbeitet haben, haben daran geglaubt. Aber wir als Otto Normalverbraucher haben daran nicht gedacht, dass die KI mit uns irgendwann mal schreiben wird, Bilder erstellen wird, etc. etc. All diese Sachen waren für uns unmöglich. Und aus 5 Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass ein Bus alleine durch die Stadt fahren wird. Hätte ich nicht gedacht. War immer für mich Menschensache, weil musste immer geschaut werden. Jetzt tun die es. Alles in einem ist es sehr

0: Das ist vielleicht die gute Wortwahl. Jetzt eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück.
1: Kerim, şimdi sen bu dinleyicilere Leontes Ice Cafe'de dondurma mı ısmarlayan herkes senden tarafa çıkmaya başladı? Kerim'i rahat evet, bırak. Herkesle. Yok Kerim'e şunu yapma. Herkesle. Kerim'e ne yapıyorum ki ben? Kerim'e hiçbir şey yaptığım
0: yok. Herkese Leontes Ice Cafe'de dondurma ısmarlıyorum.
1: Rüşvetçi seni. Ben bilmiyorum. Hadi Tarkan'dan sonra biz de kuzu kuzu geriye geliyoruz. Ayrılmayın. Tide Radyo burası.

0: geldik tekrar sizlerle birlikte. Samburku'nun Halk Radyosu FM 96'dan ve kablolu Intide TV'den sesimizi duyan ve radyomerhaba.de üstünden uygulamadan bizi dinleyen dostlarımız, güzel bir pazartesi sabahı diliyoruz hepinize. Bekir Günyar abimiz Rose Gül Mobilya'nın Good Shine'den bir tane ben alabilir miyim demiş. Tabii ki efendim, bizim stüdyomuza geldiğinizde bir tane hediye çekini size hediye etmek isteriz. Şimdi sevgili Kerim.
1: Evet.
0: Bir açıklamada bulunmak istiyorum. Küçük bir açıklama. Tabii ki şimdi senin benim Beşiktaş taraftarı olduğumuzu bilen herkes özellikle bana son günlerde işte Beşiktaş'ın Avrupa Kupa maçlarında Almanya'ya gelecek olmasından dolayı herkes bilet soruyor. Sevgili dostlar, tabii ki Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği'ne biletler gelecek. Ama bu biletleri ben istiyorum diyen herkese veremeyeceğiz. Çünkü sınırlı sayıda bilet geliyor. O yüzden derneğimize üye olanların içindekilere verilecek. Ha, bazıları diyebilir, şunu da diyebilirler. Hemen ben bir üye olayım, bana bir bilet versinler. Öyle bir dünya yok. Derneğimize buyurun gelin, maçımızı izleyin, birlikte faaliyetlerimize katılın. Ama mutlaka derneğimizin üyelerine, ilk önce derneğimizin üyelerine biletler verilecek Beşiktaş'ın Avrupa Kupa maçlarında. Bu Fenerbahçe'nin de olur, Galatasaray'ın da, Trabzon'un da, yani Avrupa'da oynayan takımlarımızla ilk önce o derneklerin çatısı altında bulunan kişilere veriyoruz.

0: Şimdi hiçbir derneğin çatısı altına gelmeyip de Almanya'ya geliyormuş işte Galatasaray, biz Galatasaray maçına gidelim dese, önce Galatasaraylı üyelerin o biletleri alması gerekir diye düşünüyorum. Ya da Beşiktaşlı, Fenerli, Trabzonlu. Bu açıdan dernekçilik kolay değil. Derneklere desteğinizi sunmak için hangi dernek olursanız olun, isterseniz köyünüzün derneği olun ama oradaki faaliyetlere katılın, onlara manevi destek. Maddiyat çok büyük bir şey beklemez dernekler. Manevi destek önemli olan. O derneklerdeki çalışma yapanlar, dün mesela Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği'nin o yapmış olduğu 2 saatlik 3 saatlik program için günlerdir çalıştıklarını biliyorum. O yüzden o emeğe saygı için mümkün olduğu kadar derneklere destek olalım. Çünkü dernekler vatandaşların oraya üye olmasıyla, oradaki faaliyetlere katılmasıyla hayatta kalıyorlar, ayakta kalıyorlar Kerim.
1: Ja, viele fragen natürlich jetzt vor allem, wo Beşiktaş hier auch in der Europa League spielen wird, ob es dann auch Tickets von unserer Seite aus dafür geben wird, kostenlose Tickets. Das ist natürlich nicht einfach so möglich. Wir können hier keine Tickets oder so verteilen. Und vor allem, wie sollen wir das machen? Denn da wäre ein so großer Ansturm da. Das muss man sich selbst kaufen und sich durch eigene Wege natürlich irgendwie ergattern. Und ansonsten natürlich bei den jeweiligen Fanvereinen gibt es die Möglichkeit, auch auf Tickets ranzukommen. Aber es gibt ja immer auch nur für jeden Fanverein geregelte Regeln oder geregelte feste Anzahlen, die dem Fanverein ermöglicht werden. Also jeder Fanverein bekommt da immer so eine Zahl, wie viel man mitnehmen darf. Also all diese Sachen spielen da eine Rolle und das muss man dann bei dem jeweiligen Fanverein einfach immer erfragen.
0: Peki Kerim, mesela bugün akşam saat 8.30'da bizim maçımız değil mi? Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği'nde olacağız biz WhatsApp'ta. Oraya yazanlar var, gelebilirsiniz efendim. Herkese kapımız açık dernek olarak, yani bütün derneklerde olduğu gibi çayımız, kahvemiz, yemeğimiz, her şeyimiz var. Oturup böyle dost şekilde, yani takımın kazanması değil, bizim orada birlikte olmamız önemli olan. Biz dernek olarak o çatı altında o şekildeyiz. Ben de bugün akşam saat 8.30'daki maçımızda kızımla birlikte gideceğim, izleyeceğim. İnşallah kazanan taraf oluruz. Çorumlu dostlarımızın çok olduğunu biliyorum. Ama futbol bu. İyi olan kazansın. Hakem hatası olmasın. Hakem hatasıyla ne olursa olsun hiçbir takımın taraftarı kazanmaya, ama ben kazanayım da nasıl olursa olsun demeyelim. Sporun, hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim demişti. Değil mi Ulu Önder Atatürk? O yüzden ahlaksızca alınan puanlara ben bir Beşiktaş taraftarı olarak asla istemiyorum. Gerekirse şampiyonluğu hiç görmeyelim ama hep ahlaklı, hep çevik, hep de zeki bir spor karşılaşması olsun. Kerim, vaktimiz doldu, gitmemiz gerekiyor. Nasıl olacak? Yarın sabah yine buradayız. Fakat az sonra Arif Güven Showtime İzmir'den yayınımıza bağlanacak. O da yayınını yapacak. Bizim uygulamamızı, ücretsiz uygulamamızı indirirseniz zaten internet radyomuzda dinleyenlerin çoğunlukta oldu. Kerim, her geçen gün çoğalıyoruz bakıyorum. Değil mi?
1: Evet, hatta geçen hafta Raut Müzik'in CEO'suyla görüştüm. Bizim Radyo Merhaba'nın bütün her tarafa gitmesini yöneldi.
0: Okey, süper.
1: Dedi sizin hatta bayağı bir güzel bir bürosu da vardı. Ta kendi lavabosu bile var ya. Kendi lavabosunda şeyi var, duşu var bile ya.
0: Evet ya.
1: Ya girdim baktım ondan sonra neyse onunla görüştük işte.
0: Sana da yapacağım.
1: Yemek yedik onunla.
0: Sana da yapacağım öyle bir büro.
1: Terasta yemek yedik.
0: Evet.
1: Ondan sonra orada işte otururken dedi ki sizin yaptığınız işte bölgede yeni bir radyo geldi dedi. Evet dedim. Dedi sen kesin bilgin vardır dedi. Dedi nasıl bir durumda falan. Dedim hiç hissetmedik.
0: Dedi, bizi etkilemez
1: dedi. Çünkü
0: bizi,
1: ben de baktım dedi. Evet. Hiçbir şekilde evet, sizi maalesef etkilememiş.
0: Kerim,
1: hiçbir
0: mesela o dediğin, etkilememiş, o dediğin dedim. Radyo kanalını ben dinledim Berlin'de. Ses kalitesi çok kötü gidiyor. Bizim Tide Radyo'nun hakikaten iyi. Radyo Merhaba'nın zaten süper bir ses kalitesinde. Yani olması beni gururlandırıyor. Dinleyicilerimizin her geçen gün çoğalması da çok hoş. Kerim, vedamızı yapalım. Hangi takım ne demiş Esat abi onu? Hangi takım hatasız maç kazanıyor ki diyor. Valla işte biz onu hatalı olduğu zaman hangi takım olursa olsun, mesela geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın oynamış olduğu maçta Beşiktaşlı futbolcu saçı çekti. Bence kırmızı kart diye ben paylaştım. İşte Galatasaraylı da kendi adına verilmiş haksız bir karar, evet bunu veremezsin deyip paylaşırsa spor ahlaklı olmaya başlar diye düşünüyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kafanızı şişirdik sabah sabah. Çok konuştuk ama az sonra bol bol müzik dinleyeceksiniz. TIDA Radio Hamburg'un halk kanalı. Hoşçakalın efendim.
1: Gut, dann machen wir jetzt, ja, gehen wir jetzt zum Ende der Sendung zu. Ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Vielen lieben Dank, dass ihr mit uns gemeinsam seid und uns auch jeden Morgen hier zuhört. Ich hatte tatsächlich letzte Woche ein Gespräch mit einem unserer Techniker von unserer Seite etc. Von unserem Radio. Und er hat nochmal betont, dass wir wie ich eine sehr schöne Zuhörergruppe haben und diese auch gar nicht gespaltet hat. Auch im Vergleich zu anderen Radios. Vor allem in Hamburg gab es ja jetzt einen neuen Zuwachs von türkischem Radio. Und da sehen wir tatsächlich gar keinen Unterschied. Gar keinen Unterschied tatsächlich zu früher. Und das ist wirklich eine Sache, wo wir uns nur bedanken können bei euch, dass ihr uns nach 20 Jahren nicht verlässt und immer noch uns jeden Morgen zuhört. Ich evet. wünsche euch einen wunderbaren schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann.
0: Tschüss. Hemen Kerimciğim hatırlatalım. Saat 13'te Anılar FM TIDA Radyo'da olacak. 17'de Şeker FM olacak. Yani bol bol Türkçe müzik dinleyebileceğiniz kanalınız diyelim. Hoşça kalın. Aşkın Nur Yengi'nin çok eski bir şarkısını hep birlikte şöyle radyonun sesini açarak dinleyelim. Hadi Allah'a ısmarladık.

0: Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Reis, 40'lı 50'den dinlemediyiz. Çok selamlar. Ben Caner. Eykilini dikmeye beton yetmez. Beton, adamsın.
5: Selam Arif. Ben Köln'den İlhami. Öyle yani. Diyen adam var ya, ona bayılıyorum yani.
6: Ben Almanya'dan Kadir kardeşim.
7: Arif, arkadaşım mekanında şimdi seni konuşuyorduk. Biliyor musun dedi Arif'e. Dedim herif manyak. Olur olmaz güldürüyor dedim beni anlamsız anlamsız. Sağda solda ışıklarda dedim vatandaş garip garip bakıyor. Arif yapma böyle bize. Ayıp.

0: sokaklıkların arkasına atılan Uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
6: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
7: Köpük adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
8: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
9: Benzer 4 mağdur daha var.
10: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
11: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
12: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
13: Sevgili dinleyenler, yepyeni bir Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Hakikaten söylüyorum. Bak önümüzde şu anda derya kuzusu gibi duruyor, yemin ediyorum ya. Vallahi söylüyorum. Hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Tabii ki de bugün de radyonuzda. Bilenler mutlaka biliyorlar. Gençlik uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Malum ilk defa denk gelen arkadaşlar varsa kural belli, formül belli. Ben her gün buraya geliyorum. Saçma saçma konuşuyorum. Sağ olun, var olun. Siz de beni dinliyorsunuz. Valla teşekkürler gençlik valla. Bazen şey diyorlar ya, oğlum yaptığın iş hakikaten çok basit. Bir de bunun tam tersini düşünen arkadaşlar da var. Abi diyorlar, her gün çıkıyorsun bir şeyler anlatıyorsun, ne kadar zor bir iş. Diyorum evet, beni anlayan kitle hakikaten söylüyorum, ikinci kitle. Zor abi, zor. Bir de beni geç, bak bir şey söyleyeceğim. Bizim radyomuzda evli bir arkadaşımız vardı. Şimdi adını söylemeyeceğim. Canım kardeşim, sadece ona bakıyordum. Mesela bir şey söyleyeyim mi? Sürekli burada olmak zorundasın. Yani resmi tatilin yok, bilmem neyin yok. Deprem oldu ya. Kurban olduklarım, malumunuz memlekette deprem oldu. Adam depremden sonra yine yayındaydı. Ve bir şey söyleyeyim mi? Aynı arkadaş evlendikten hemen sonraki gün yine yayındaydı. Vallahi söylüyorum ya, şimdi hangisi daha büyük felaket derseniz kararsızım ya. Velhasıl tatil matil yok. Buradayız gençlik. İvit. Bedavadan kahkahalar da atıyoruz dostlar. Mümkün olduğu kadar siz de payınıza düşen ne varsa alınız kurban olduklarım ya. Valla. Bu saatlerde biraz böyle bir relax olalım. Benim çok sevdiğim sözler var. Bak bunlardan birisi şeydir. Ciddi ciddi takılan arkadaşlar varsa onlar için söylüyorum. Canım kardeşim, ciddiyet prensipli olur. Yüzdeki ciddiyet bana kalırsa suratsızlıktır. Hakikaten söylüyorum. Çok severim bu lafı. Doğru değil mi? Kurban oldukları. Bak bir daha söylüyorum. Ciddiyet prensiple olur. Yüzdeki ciddiyetsizlik yavrum suratsızlıktır. Sonra bak bu lafı çok severim. Para için hiçbir şey yapmayın, biliyor musunuz? Öyle bir şey yapın ki o yaptığınız şey para etsin.
14: Evet abi.
13: Yine geride bıraktığımız günlerde artık hani konu neydi bilmiyorum. Bu konuyla alakalı söylemiştim. Dedim canım kardeşim, bak namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farzdır. Çok severim bu lafı da valla. Bir daha söyleyelim, aklınızda olsun. Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farzdır. Güzel sözdür abi. Yine benim çok sevdiğim bir söz vardır. O da şu. Ayağında kundura yar yedir. Oğlum hemen cıvıma be. Dur. Bir afyonu patlatayım. Bir kendime geleyim. Canım kardeşim, bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize kurban olduklarım, çok çok teşekkürler valla. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız keyifli gündü ya. Dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Malibunun seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Kazasız, belasız, cezasız, kurban olduklarım, aman dikkat, aman dikkat. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün dostlara buradan selam olsun dostlar. Ama tabii ki de kocaman bir alkış elbette klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Vallahi söylüyorum, harikasınız. Bakacağız kimler nerede, ne oluyor, ne bitiyor. Bugün kimler bizimle birlikte? Yok olanlar var mı? Kaçaklar var mı? Birazdan liste açıklanacak. Birazdan yoklama. Kurban olduğum bu kadar çalış muhtemelen yeterli olmuş. Olsun mu? Hadi olsun be. Ha, olsun. Bu kadar açılış şimdilik yeterlidir. Canım kardeşim ne diyelim? Bugün de radyonuzdayız. Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara duydunuz. Arif Güven Show Time elbette bugün de radyonuzda.
14: Tatsız tutsuz cumartesi pazar geçirdim. İyi ki pazartesi geldi, Arif Güven geldi.
15: Merhaba Arif abi. Pazartesi sendromunun ilacı bulunmuş. O da Arif Güven Show Time'mış.

0: Beyler. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven Showtime radyonuzda olmaya devam ediyor. Üstelik bugün bayanlara özel. %50 indirimli. Zaten bir şey ödemiyordunuz. Artık ödemediğinizin yarısını da ödemiyorsunuz. Arif Güven Showtime'ı bedava dinlemeye devam ediyorsunuz.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Malumunuz bunlar ısınma turları. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Evet abi. Ben beni biliyorum. Koştukça açılan arapatları gibiyim sevgili dinleyenler. Vallahi söylüyorum. Bir, o vardı, bir ne vardı? Giydikçe açılan ayakkabı mı? Evet abi öyleyiz. Şimdi dur. Hemen şöyle bir sosyal medya adreslerimizi paylaşalım. Canım kardeşim 0530 071 4355, biliyorsunuz. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Hadi bir daha. 0530 071. Eskiden böyle 900'lü hatlar vardı değil mi ya? Ara beni, boya beni şeklinde. 0530 071 4355, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlar varsa adresimiz belli. Adresim aynı kadarıma. Bugün abi benim kafa hakikaten söylüyorum ya. Hiç toparlanmıyor yemin ediyorum ya. Kafamda filler bildiğin halay çekiyorlar, hortumlarını birbirlerine tutuşturmuşlar yemin ediyorum. Bugün de öyleyim abi. Velhasıl ne diyordum, Instagram adresimiz Arif Güven Showtime. Facebook'u çok faal bir şekilde kullanmadığımızı zaten söylüyorum ama yine de böyle bir beğeni sayfamız elbette mevcuttur. Canım kardeşim Arif Güven Showtime. Twitter @arifgüven. Twitter @arifgüven. Mesajlar. Abi merhabalar, doğalgaza zam gelmiş. Geldi kurban oldum, boşu boşuna söylemiyorum. Az önce ondan bahsettim. Dedi ki kış geliyor, leylekler 10 gün önceden bizim memleketi terk ediyor dediler. Sonrasında doğalgaza %15 zam dedik, leylekler zamdan kaçmış ya. Tabii canım. Bir de malumunuz niye bu kadar çok para ödüyoruz biz ya? Bakın gazeteciler zamanında sordular. Dediler ki Rusya'dan alınan doğalgaza niye diğer ülkelerin 2,5 katı daha fazla para ödüyoruz diye bakana sordular. Bakan da çok da tatmin edici bir cevap verdi. Dedi ki ticari sır yani... Daha destur. Bak yine soba fiyatlarında artışlar başlamış biliyor musunuz? Vallahi. Gerçi hoş, şimdi bakıyorsun birçok evde soba şeyi yok ya. Bacası yok abi. Vallahi. Doğal gaz pahalı diye canım kardeşim. Millet sobaya dönmeye başlamış bile. Tabii canım, benzin pahalı diye bisiklete döndük. Elektrik yerine evimizin hakikaten söyleyeyim duvarlarına meşale mi koysak, ne yapsak abi şimdi? Yaparız ha, malumunuz. Alkole zam girince hepimiz kimyager olduk, şaka değil yani. Tabii canım. Dur oğlum ya, böyle keyifsiz bir konuyla başladık. Yoklama diyoruz, yoklama. Kimler diyorum, nerede? Kurban oldum. Hemen şöyle bir Silifke'mize başlayalım. Bak kurban oldum. Silifke'den selamlar patron. Eyvallah kurban oldum. Ne diyeyim ben şimdi, patron diyorlar. Eleman mı diyeyim, ne diyeyim? Müdür, eyvallah. Buyurun. Afyonkarahisar'dan. Derya'cığım çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum. Buyurunuz. Arif Güven. Hayat sana güzel. Bak bu hakikaten söylüyorum. Bu çaktırmadan laf takma şeklidir yani. Hayat sana güzel. Yavrum ne yapıyorum? Hakikaten söylüyorum. Geliyorum herkes gibi, ben de burada çalışıyorum ya. Dinleyenler beni ne yapıyor zannediyor acaba şu anda? Ha? Çok rahatsın ya. Tabii canım, çek yata şu anda uzandım. Yan böyle konuşuyorum. Aman dur. 960 Okan. Hayat sana güzel. Kurban oldum. Ben de böyle cevap vereyim o zaman. Yetiştim abi. Selamlar Çiçeğim, Hüseyin. Kurban oldum. Hoş geldin. Abi kömüre zam yok mu? Vallahi şu anda kömüre zam yok. Abi filler ne yapıyor kafanda? Vallahi tepişiyorlar öyle söyleyeyim yani. Halay çekiyorlar. Biz de buradayız Arifçim. Petkim çamaşırhane ekibi olarak seni çok çok seviyoruz. Allah razı olsun ya. Güzeller güzeli şefim Beyza Sultanım'la çok selamlar demişler. Teşekkür ederim gençlik. Vallahi söylüyorum, mutlu ediyorsunuz. Samsun Bafra burada, eyvallah. Kim yollamış? Kadir. Hangi Kadir? Deli Kadir lan. Erzincan'dan selamlar. Rüya. Ofiste seninle birlikteyiz patron. Eyvallah kurban oldu. Bakalım Eskişehir. Eyvallah. Kaç? 1, 2, 3, 4. 4, 4 tane arkadaşımız şu anda ofiste. Selam olsun canım Eskişehir'e. Ünye merhaba. Yalova merhaba. Bakayım abi. Yetiştim gari. Hollanda'dan Esin. Nasıl oldun? İyileştin mi çiçeğim? Allah şükür ya. Vallahi söylüyorum. Bir tık böyle bir ilaç takviyesi vesaire. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bak her şeye rağmen ilaçlarla buraya geliyorum. Şu an şöyle abi bu enerji nereden falan diyorlar. Oğlum ölüyorum diyorum ya. Dün hakikaten ya dün ölüyordum resmen de bugün iyiyim yani. Bakalım Manisa Salih'te bugün seni dinlemedeyiz. Arif'im kurban olduğum canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mardin'den selamlar patron kurban olduğum Yusuf'um Allah razı olsun. Nazilli seninle birlikte bugün de buradayız seyir halinde. Bu video nereden? Dur bakayım. Evet videoyu gördüm. Bu Foça yolu değil mi ya? Kurban oldum. Ben bu yolu biliyorum. PTT burada. Turgut. Turgut'um teşekkürler. Amsterdam Remzi. Vallahi kemik kadro toplanıyor. Abi merhabalar. Merhaba. Türkiye'den dün akşam geldik. 40 yaşındaki kuzenimi kaybettim. İzinde hayatımın en barbet izini oldu. Seni görmeye gelecektim. O taraflara hiç geçmeden geri geldim. Canım kardeşim kurban olduğum. Başınız sağ olsun. Allah geride kalanlara uzun ömür versin. Allah geride kalanlara sabırlar versin. Bir anda hani yayın arkasında da bunu okuyup sana cevap verebilirdim ama bir anda konuya girmiş bulundum. Canım ciğerim var daha bir dünya mesajımız var. Bir tık daha böyle bir yoklama olsun mu? Olsun kurban olduğum.
2: Selamlar Arif baba. Seni Londra'dan takipteyiz. Londra'nın yağmurlu günlerine bir güneş gibi doğuyorsun. Adamsın adam.

0: Arif abi günaydın. Gebze'den Şafak. Artık abi sabahları geçtim, gece rüyalarıma giriyorsun. Koyun sayar gibi seni sayıyorum.
1: Ana bahabbek ya habibi. Seviyorum seni Arif abi.
2: Allah razı olsun abi, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir radyocu, bir programcımız var.
3: Selamünaleyküm. Sesini duymak çok güzel abicim benim. Ben kendim Azerbaycanlıyım. Burası Balıkesir, Manyas, Kızıksa.
4: Arif abi süper güzel bir haftan olsun dedin abi. Daha ilk günden, ilk dakikadan polise yakalandık.
5: Şirketin bütün kepçecileri, kamyoncuları hep seni dinliyor. Kendi kendimize gülüyoruz inan ki.
6: Selam Arif, Manavgat Side'den ben Elif. Yine her sabah olduğu gibi masamızı şenlendiriyorsun.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Kuzey Almanya

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif! Sıcak su gibisin. Hem yakıyorsun, hem yakıyorsun.
5: Patlak teker değiştirirken bile seni dinliyoruz Arif Güven.
6: Arif abi günaydın. 10 senedir İstanbul'daki en zor ikinci mesleği yapıyorum. Sayende moralimiz hep yüksek be abi. Cumartesi pazar da olsan keşke.
7: Arif abi sen ne kadar maaş alıyorsun da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok merak ediyoruz.
8: Arif Güven, idolsün idol.
9: İyi günler, kolay gelsin Arif abi. Seni dinlemekten ne kamyon doldurabiliyoruz ne de tesviye yapabiliyoruz. İşten olacağız, kolay gelsin abi.
10: Günaydın Arif, Fatih Antakya'dan sevgiler. Şanssızlıklar hep beni buluyor. Bugün tuvaletin içine arabanın anahtarını düşürdüm.
11: Arif Güven.

0: Mesajlar. Bakalım bir tık soluklandık. Bu ne? Fotoğraf gelmiş şöyle bir. Canım kardeşim kim olduğunu bilmiyorum. 63-68 telefon numarasının son 4 rakamı. Teşekkürler genç. Bakalım. Erkenden yerimi aldım. 64 Uşak. Ali Altıner. Kurban olduğum canım kardeşim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Londra'dan selamlar. Eyvallah. Balıkesir Bandırma burada bizlerle birlikte. Nevşehir. Oy kurban olurum ya. Merkezden selamlar patron. Askeriz. Ay kurban olurum. Nevşehir'deki bütün asker kardeşlerimize, hatta sesimi duyan bütün asker kardeşlere buradan çok çok selamlar olsun. Uşak burada. Antalya. Merhaba. Merhaba Antalya. Bakayım. Baba hala geliyorlar. Abi uzun zamandır dinleyemiyorum. İlk defa yazıyorum. Ne? Uzun zamandır dinliyoruz. İlk defa yazıyoruz. Öncelikle geçmiş olsun. Canım ciğerim. Çok çok teşekkür ederim. Artık geldi geçti öyle söyleyelim. Çanakkale Çan. Eyvallah kurban olduğum uğurum. Teşekkürler. Bakalım. Aydın Denizli Otoyol Yapımından selamlar abi. Git gel seni dinliyoruz. Eyvallah kurban olduğum. Bakayım bu ne? Hayırlı işler abi. Eyvallah. Hayırlı işler. Yağlarsan daha iyi işler. Dur bakayım. Merhabalar. Bu nedir canım kardeşim? Telefon numarasının son 4 rakamına bakalım. Yo hatta isim çıktı. Kübra. Kübra'cığım teşekkürler. Bir video yollanmış. Hatta 2 video birden var. Bu ne? Selamlar. Seher'cim teşekkürler. Düzce'den selamlar. Gülücük. Merhabalar. Arif Bey. Reklam nasıl verebiliyoruz? Hemen ilgilenin. Hemen yardımcı olun arkadaşımıza. Dur bakayım. Evet abi. Reklam departmanındaki arkadaşlar. Bakınız. Yeni aramıza katılan dostlarımızın varlığından haberdarız. İşte onlardan birisi Çınar Şahin. Hoş geldin canım ciğerim. Bakalım. Londra, Konce. Hoş geldin. Gözden kaçanlar var mı? Bilecik'ten merhabalar. Patron eyvallah. Yozgat burada. Tokat. Bolu. Teşekkürler. Karaman'dan selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Ay yarabbi. Kimle görüşüyoruz? Banu. Banucum teşekkür ediyorum. Nazilli burada. Eyvallah kurban olduğum. İsmini görebiliyor muyuz canım kardeşimin? Evet Cansu. Teşekkürler gençlik. Şimdi evet ara ara hani sizden gelen mesajlara elbette bakacağız. Aramıza yeni katılanlar olacaktır. Selam yollayan bütün dostlara bizden de çok çok selamlar, saygılar olsun. Canım kardeşim memlekette ne oluyor ne bitiyor? Anlatalım. Söyleyelim. Buyurunuz. Yazın bitiyor olmasıyla ilgili doğalgaza zam, ondan sonra elektriğe zam haberleri. Sonra haberlere bakıyorsun. Buyurun bak uykularımız fena kaçıyor. Bakanlık araştırması Türkiye halkının ortalama uyku süresinde ortaya konulmuş. Araştırma sonuçlarında ortalama uyku süresinin 7 saat olduğu belirlenmiş. Erkeklerde ortalama 7 saat 29 dakika 6 saniye, kadınlarda ise 7 saat 28 dakika 2 saniye. Vay be. %50.3 az uyuyor, %24.3 uykuya dalamıyormuşuz. Yavrum gelen faturaların da bunda etkisi var gibi geliyor bana. Belki de bir şey söyleyeceğim. Oğlum uyuyoruz lan biz, ayakta uyuyoruz açık. Vallahi. Benim zaten oldum olası. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Böyle uykuyla alakalı bir problemim var. Yavrum evde köpek var. Köpek bile bak hayvan bile gece kaçta yatılıp sabah kaçta kalkılmasını biliyor. O biliyor. Ben bilmiyorum abi. Gerçi hoş hani deliksiz uyuyorum. Tek şansım o. Nasıl yatarsam öyle kalkıyorum abi. Vallahi söylüyorum. Oo bir şey söyleyeceğim. Karşı cins için tam yatılacak insanım abi. Bir de duymuyorum da. Hani şey derler ya oğlum top patlasa duymam. Hakikaten duymam ha. Duymam abi duymam. Genç kız olsam bu durum başıma çok iş açardı ya. Buyurun. Uykularımız kaçar tabii. 6 kişilik işçi temizlik kadrosuna canım kişim bak. Şimdi 6 kişilik böyle bir kadro var. Temizlik işçisi alınacak. Nerede söyleyelim? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye İş Kurumu üzerinden Adıyaman'da açtığı 6 kişilik temizlik görevlisi kadrosu var. Kaç kişi başvuruda bulunmuş biliyor musunuz? 6 kişi alınacak. 3813 kişi başvuruda bulunmuş canım kardeşim. Ya. İşte diyorsun bu nedir? 6 kişi nerede? 3813 kişi nerede? Üstelik de bunun 1676'sı üniversite mezunu canım kardeşim. Herhalde diyorsun bu durum ekonomimizin şahlanmasının insanlara yansıması demek yani. Baba 6 ya 6 nere? 3813 nere? Var. Gençlik bir dünya haberimiz var. Artık hani birazdan mı? Peki birazdan hiç haber başlıkları demeden cumburlop haberlere dalacağız. Deriz ki kurban olduğum siz yeter ki sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Arif Güven Showtime.
2: Erzincan'dan Murat ben. Vallahi pazartesi günleri sen olmasan bu pazartesi sendromunu biz atlatamayız abim be. Teşekkürler abi.
3: Abi sen de bizim gibi 8-5.30 çalış. Yoksa 3 saat bize yetmiyor abi ya. Sensiz akşam olmuyor abi.
4: İki ileri bir geri, bitmez bu Arif Güven serüveni. Ben Yalova'dan Yavuz abi, dinlemeye devam.
1: Arif Güven Showtime.

Arif Güven Show. Yes, buradayız. Şimdi bir kez de hatırlatmış olalım. 0530-071-4355 mani bunu Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bugün biraz bir rotarlı da olsa yoklamayı yapıyoruz gençlik. Bakalım. Bir aksilik vardı, bu sebepten dolayı bu saate kaldım. Buyurunuz, Silifke ile başlayabiliriz. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum, harikasınız. Kurban oldum. Kimmiş? Arzucuğum. Teşekkürler. Buyurun. Adana'dan selamlar patron. Eyvallah, kurban oldum. Bertan yollamış. Abi seyir halinde, seninle birlikteyiz. Kurban oldum. Teşekkürler. Bu nedir bakalım. Merhabalar Arif Güven. Talip durmaz. Canım ciğerim. Çok çok teşekkür ederim. Mesajın geldi. Merhabalar, ben de buradayım. Patron biraz gecikmeli de olsa. Evet, bugün biz de biraz gecikmeli yoklama yapıyoruz. Hollanda'dan selamlar. Esinim, kurban oldum. Hoş geldin. Selamlar. Erzincan'dan merhabalar. Merhaba, kurban olduğum Hasan'ım. Eskişehir burada patron. Tunç, eyvallah, kurban olduğum. Bizden de Eskişehir'e selam olsun. Buyurun. Abi yayınlar. Manisa'dan Salih. Ben de buradayım. Buyurunuz Ömer abimiz. Arif beni de gör. Ben de buradayım. İyi yayınlar. Abim, kurban olduğum. Hepimize güzel böyle bir gün olsun inşallah. Düzce'den selamlar. 380 Nazan. Elbette bizimle birlikte. Buyurunuz. Ünye'den selamlar patron. Yalova, seninle birlikte. Çok çok teşekkür ederim. Şevkicim, bakalım bu Akçay. Eyvallah, kurban olduğum. Baba geliyor mesajlar. Buyurunuz. Ben de buradayım. Fatsa'dan Tuncay. Selam abi. Selam. Buyurun. Danimarka burada. Danimarka selam olsun. Yeni geldi. Merhabalar, hoş geldin. Şükür, sesini duyduk yine. Londra'dan selamlar. Konce, kurban olduğum, çok çok teşekkürler. Selamlar. Biz teşekkür ederiz. Amsterdam, Remzi. Yoklamaya dahil oldu. Selamlar Arif. Geçen hafta dinleyemedim. Nazlım'la tatil yaptık. 638 İbrahim. Ay, kurban olurum be. Bir ömür boyu mutlu olun inşallah. Ne diyeyim ki? Merhabalar paşam. Almanya'dan selamlar. Ömer'im, kurban olduğum. Canım ciğerim. Hoş geldin. Karaman, bugün de seninle birlikte. Teşekkürler. Tokat, eyvallah, kurban olduğum. Baba Yozgat'tan merhabalar. Kamyoncular olarak seninle birlikteyiz. Allah razı olsun. Kral, nasılsın? İyi misin? Umarım her şey yolundadır. 139 Nevzat kardeşinden yoklama. Eyvallah, sevgiler, saygılar. Bizden de öyle olsun. Buyurun. Buharkent şantiyesinden selamlar abi. Seni dinlerken araba kullanmak bir ayrı keyif. Eyvallah, kurban olduğum ya. Çok çok teşekkür ederim. Kazasız, belasız, cezasız, seyir halinde olanlar, kurban olduğum. Bilecik'ten selamlar patron. Eyvallah, kurban olduğum. Balıkesir Bandırma burada. Eyvallah. Buyurun Gamze. Çanakkale Biga. Allah razı olsun be. Baba hala geliyor mesajlar. Merhabalar, iyi yayınlar. 71 Cüneyt, yayında mısın bilmiyorum ama bu hafta yokum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Niye, hayırdır, inşallah kötü bir şey yoktur. Selam olsun Cüneyt'im. Bakalım. Hatay'dan merhabalar. Merhaba canım Hatay. Karaman'dan Sude. Ben de buradayım Arif patron. Eyvallah, kurban oldum. Karaman'a sevgiler. Gülücük. Neye istinaden anlamadım. Teşekkürler. Ya, okuduğunuz bir şeyle alakalı. Buyurun. Uşak burada seninle birlikte. Manavgat'ım. Canım Manavgat'ım ya. Kurban oldum. İşe gidiyoruz. Buyur. Antakya burada. Eyvallah, kurban oldum. Bir link yollanmış. Haber herhalde. Muhtemelen birazdan bakarız. Arif merhaba. Çorum 3F. Bu ne, dur bakayım. Abi lisede öyle bir dayak yedik ki anlatsam ansiklopedi yazıyor. Ya, eyvallah. En son günün konusuydu ya. Malumunuz onunla alakalı gelmiş. Teşekkürler. Menemen, Ali'a Menemen, Şakran, Helvoca her yerde. Özgün selamlar, kurban olduğum. Canım kardeşim benim. Bakalım. Baba, Ümit. Yoksa niye yaşıyorlar bu? Gülücük. Ümit, teşekkürler. Buyurun. İnanamayacaksınız ama güneşli bir Londra'dan. İlginç. Selam olsun. Zaten

0: Madem buradayız Remzi. Gördüm ya. Dur bakayım. Merhabalar. Türkiye'ye yeni döndüm. Seni dinlemeye devam ediyorum. Çok çok da teşekkür ediyorum. Buyurun. Çandarlı Erdoğan. İyi yayınlar. Erdoğan'ım kurban oldum. Hoş geldin. Yeni üye kaydı. Gel bakalım. Sen de gel. Miraç Taflan burada. İznik Şeftali Cenneti'nden selam olsun. Selam olsun dostlar. Aliya, ey kurban olurum ya. Herkese kurban olan güzel insan demiş. Vallahi çok mutlu ediyorsunuz ya. Gençlik bakayım. Daha geliyor mu? Geliyor vallahi billahi. Geliyor. Buyurun. Nevşehir'den merhaba. Deryacığım kurban oldum. Çok çok teşekkür ederim. Ki inşallah hani böyle bir talebi var da inşallah. Tokat eyvallah kurban olurum. Yozgat merhaba. Mardin'den selamlar patron. Ay kurban olurum be. Canım Mardin'im. Yavrum birazdan mı? Sevgili dinleyenler ara ara böyle mesajlara bakacağız elbette. Bu ne? Gürkan. Konya eyvallah kurban olurum. Selam olsun dostlar. Samsun. Canım ciğerim bu ne? Dur bakayım şimdi. Link diye geldi. Afyonkarahisar'dan selamlar patron. Eyvallah kurban olurum. Yasin yollamış. 0530 071 4355 Çandarlı'dan selamlar Arif. Allah razı olsun. Teşekkürler gençlik. Şimdi öyle mi? Peki bu kadar yoklama yeterli olmuş olsun. Çiçeğim birazdan mı? Peki birazdan artık haberlere cumburlop dalacağız.
1: Selam Arif. Seni dinlemeye ne zaman başladım ben de bilmiyorum ama iyi ki başlamışım yani. Sonuçta hep beraber gülüyoruz, eğleniyoruz ve kopuyoruz. Acayip bir program. Dinlemeyen kalmasın.
2: Arif abi merhaba, ben Emir. Bir gün ilk kez seni gördüğümü anlatmak istiyorum. Birinci sınıftaydım, saat 5 veya 3 araları gibiydi. Radyoyu açtığımda sen anlatıyordun, çok güldüm. Sonra anne bu kim dedim. Annem Arif Gen diye biri dedi. Şu an 4. sınıftayım ve hala seni dinliyorum. Kolay gelsin, bay bay.
3: Arif Güven Showtime.

0: ne haber ya? Gebze'den Necmettin. Seni dinliyorum diye Gebze'ye gelirken Bursa yoluna girmişim ya la. Karşımda feribotu gördüm.
1: Merhaba Arif abi. Trabzon Vakfı Kebir'den Raskon.
2: Arif abi, sırf seni dinleyebilmek için Soma'ya gidiyorum, inan bunu.
3: Merhabalar Arif abi, iyi yayınlar abi. Ben Malkara'dan Ferhat. Abi bir sana bir de sabah uykusuna doyamadık be abi.
4: Arif abi, abi iyi ki varsın ya.
5: Tribin olurum, düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arif, merhabalar Arif. Sevdiğim bir şarkıyla merhaba demek istedim sana. 10 gün falan oldu seni dinliyorum ve bayılıyorum programına. Harika bir şeysin sen Arif.
6: Varsa derdiniz, bekler Arif abiniz. Reçete gibisin Arif, reçete. Darıca'dan selamlar.
7: Arif'cim, gelen sesli mesajları dinliyorum da dinleyici kitlenden gerçekten korkmaya başladım.
8: Radyo Merhaba, reklamlar.
9: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Günaydın, Berlin'den selamlar.
5: Arif abi, evde bir tek mutfakta radyo var. Seni dinlemek için mutfakta oturuyorum. Herkes beni salonda bekliyor ama ben salona gidemiyorum abi. Selamlar Düzce'den.
6: Arif Güven, senin de sunduğun programın da çaldığın şarkının da hastasıyız dede. Trabzon Akçabat'tan selamlar.
7: Arif abi merhabalar. Tokat'ta psikiyatri doktorları reçetelere Arif Güven dinlenmeli diye yazıyorlar. Bilgin olsun abi. Allah şimdi rast getirsin. Seviyoruz seni.
4: Merhaba Arif. Ben Elif. Kocam diyor ki Arif'i dinlediğin kadar beni dinlemiyorsun diyor. Ne diyorsun bu işe?

0: baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven Showtime radyonuzda olmaya devam ediyor. Üstelik bugün bayanlara özel %50 indirimli. Zaten bir şey ödemiyordunuz. Artık ödemediğinizin yarısını da ödemiyorsunuz. Arif Güven Showtime'ı bedava dinlemeye devam ediyorsunuz.
1: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
2: Buradayız. Buyurun şimdi, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz başka bir memleketimizin haberi var. Üstelik de Kayseri'den geliyor. Hep birlikte şöyle bir Kayseri'ye gidelim. Çünkü yolda yürüyen kadını "ben Hızır'ım, ziynet eşyalarını ver" deyip dolandırdı. 5 yıl hapis cezası aldı. Hiç tezgaha gerek yok. Ne bileyim işte, hani en bariz böyle 3 kağıt sebeplerinden birisi. 3 kağıtlardan birisi biliyorsunuz. Telefon açıyorlar. İşte yok paranız işte örgüte aktarılmış, biz karakoldan arıyoruz, savcılıktan arıyoruz gibi. Buna gerek yok abi. Giriyorsun, bakıyorsun, bir tane böyle bir kurban seçiyorsun. Diyorsun merhaba. Diyorsun "ben Hızır." Diyor "buyurun." Diyor "üstünüzde ziynet eşyası var, görüyorum. Şimdi bana onları veriyorsunuz." O da diyor ki "tamam Hızır Bey, buyurun." Yani çok basit değil mi ya? Kayseri'de yolda yürüyen E.T. isimli kadını "ben Hızır'ım, beni Allah sana gönderdi" diyerek ziynet eşyalarını alıp dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Telat ilk defa duyuyorum böyle bir isim. Telat S. 5 yıl hapis ve 30 bin TL para cezasıyla çarptırıldı. Neymiş hikaye? Yolda yürüyen 45 yaşındaki E.T.'nin yanına yaklaşan bu 35 yaşındaki Telat S. iddiaya göre "ben Hızır'ım, Allah sana gönderdi, ziynet eşyalarını bana ver, Allah sana daha fazlasını verecek" dedi. Bak burada kilit şu: Allah sana daha fazlasını verecek. Bunun üzerine E.T. yanındaki ziynet eşyalarını Telat S.'ye verdi. Yavrum şimdi hiç tanımadığım bir gelse, bak şimdi birçoğumuz için, yani birçoğumuz adına konuşuyorum. Bize biri gelse dese ki merhaba, ben dese Hızır, beni dese sana Allah gönderdim, ziynet eşyalarını bana ver dese, şimdi 3 aşağı 5 yukarı verecek olduğumuz cevap belli değil mi? Hani yayında söyleyemiyorum ama hani yumuşatalım, hani "sen kimsin birader ya" deriz. "Hadi oradan lan, işine bak" deriz. Bu öyle bir şey dememiş. Bunun yanına bir arkadaş geliyor, 35 yaşındaki bu arkadaş, "ben diyor Hızır'ım, beni diyor sana Allah gönderdi, ziynet eşyalarını bana ver diyor, Allah sana daha fazlasını verecek" deyince bu da çıkartıyor, hemen veriyor yani. Üzerine E.T. yanındaki ziynet eşyalarını Telat S.'ye verdi. Bu sırada yoldan geçen başka bir kadın durumu fark edip olay yerindeki zabıtaya haber verdi. Telat S. çevredekiler ve zabıta müdürlüğüne tepki gösterdi. Zabıta müdürlüğüne tepki göstermiş. Telat S.'nin ziynet eşyalarının bir kısmını geri verdiği, 4000 TL değerindeki altın küpeyi ise vermediği iddia edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan Telat S. dini inanç ve duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Telat S. tutuklu bulunduğu cezaevinden sesli ve görüntülü bir iletişim sistemiyle katıldı. E.T. duruşmaya katılmadı. Velhasıl bana kalırsa şimdi Telat S. değil, yani bu kadın ceza almalı ya. Vallahi söylüyorum ya. Düşün abi, yani yıl kaç olmuş, yanına biri geliyor diyor ki "merhaba ben Hızır'ım, beni diyor sana Allah gönderdi, ziynet eşyalarını bana vereceksin." Yavrum 600'lü yıllarda yapsaydın sorun olmazdı bak şimdi. Ama malum 600'lü yıllarda yaşamıyoruz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Gençlik, şimdi bana hak vereceksiniz. Valla böyle zamanlarda ben abi dolandırana değil, artık dolandırılanlara kızıyorum. Çünkü bak şimdi bırakın abi, bu adamı bırakın abi siz. Niye biliyor musun? Bak bu adam en azından insan sarrafı olmuş. Hak etmiş o parayı bana kalırsa. Niye öyle söylüyorum? Çünkü özellikle hani buna inanacak olan insanları o kadar kalabalık arasından sen seç. Sevgili dinleyenler, bak şimdi bana hak veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Koca bir kalabalık düşün abi. Ve yanına gideceksin, diyeceksin ki "ben Hızır'ım, beni sana Allah gönderdi, dolayısıyla üstündeki bu ziynet eşyalarını bana vereceksin, sen diyor daha fazlasını kazanacaksın." Şimdi bunu söyleyip de inandırabileceğin insanı o kadar kalabalık arasından seçiyor olmak, gerçekten söylüyorum. Oğlum gülme lan, kolay iş değil ya. Ve adam bak insan tarafıymış, o kadar kalabalık arasında bu E.T dediğimiz ablayı bulmuş. Ve buna da numarayı abi yani uygulamış. Bence kazanılmış bir hak var burada, hakikaten söylüyorum. Yanlış mıyım? Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu numarayı, bu yalanı yiyecek insanı o kadar kalabalık arasından seçip buluyor olmak, bana kalırsa vallahi söylüyorum, hiç de kolay bir iş değil. Yani o yüzden bu adam baba hem insan tarafıymış hem de bence bu parayı hak etmiş açıkçası. Oy oy, ayrılmayın canım kardeşim.

Fon müziği aldı başına gitti. Şey gibi hissediyorum böyle zamanlarda. Allah rahmet eylesin. Michael Jackson malumunuz konserlerde biliyorsunuz değil mi? Abi bir çıkıyordu, müzik bir giriyordu. 10 dakika 15 dakika hiç o meşhur hareketi var diye kıpırdamadan öyle duruyordu. Ben de öyle hissediyorum. Fon müziği gidiyor. Ben de burada oturuyorum abi böyle. Vay be. O bile öldü. Benim tezim oydu abi. Gençlik Michael Jackson öldüğüne göre ben kesin ölürüm değil mi yani? Ben kesin ölürüm abi. Şimdi haberler haberler haberler ve elbette günün konusu gelsin. Bakalım ne oluyor da bitiyor canım kardeşim. Hangi haber? Buyurunuz. Olmazsa olmazımız elbette hırsızlık haberlerimiz. Çünküsü bir hırsız var. 10 top bakır elektrik kablosu çalmış. Fakat bu arkadaşın enteresan bir görüntüsü var. Çünkü hırsızın kafasında bildiğin kralların kafada nasıl taç olur abi? Taçlı hırsız 10 top bakır elektrik kablosunu çaldı. Bursa'da inşaatta 10 top bakır elektrik kablosu çalan Murat A. 25 yaşında çıkarıldı, mahkemece tutuklandı. Murat A'nın hırsızlık yaptığı alana başına taktığı taçla girdi. Güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olay 5 Temmuz'da Gemlik ilçesi Hisar mahallesinde meydana gelmiş. Yapımı devam eden inşaatta çalışan işçiler 100 metre uzunluğunda 10 top halinde bulunan bakır elektrik kablolarının eksik olduğunu fark ediyorlar. İnşaat sahibi M.B. durumu polise bildiriyor. Olay yerinde inceleme yapan polis görgü tanıklarının ifadesine başvurduktan sonra inşaata ait güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor. Gece saatlerinde inşaata bir kişinin girdiğini gören polis soruşturmayı derinleştirince şüphelinin Murat A. olduğunu tespit ediyor. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli kısa sürede yakalanıp gözaltına alınıyor. Çünkü kafada hakikaten söylüyorum yani uzaktan bakınca diyorsun bu Romalı kim ya? Bildiğin Romalı gibi geziyor çünkü yani kafada taç var, taçla birlikte hırsızlık yapıyor yani. Buyurunuz artık sevgili dinleyenler, taçlı hırsızlarımız da var yani. Hani hırsızın kralıyım mı demeye çalışıyor anlamadım ki ya. Buyurun, bunun da görüntüleri var. Tövbe yarabbim ya. Satın alacakmış gibi incelediği altın bilezikle kuyumcudan koşarak kaçtı ki görüntüleri var. Muhtemelen haberlere bakan arkadaşlar mutlaka denk gelmişlerdir. Kahramanmaraş'ta canım kardeşim bir kuyumcudan satın alma bahanesiyle incelediği altın bileziği çalan kapkaççı yakalandı. Kuyumcuya müşteri gibi geliyor, genç olduğu belli ki vermişler 21 yaşındaymış Ahmet de. Velhasıl gözüne kestirdiği bileziği incelemek için kuyumcudan istiyor. Bu bileziği inceleyen Ahmet de kuyumcu başka bir müşteriyle ilgilenirken hızla elindeki bilezikle bir anda kaçmaya başlıyor. Neye uğradığını şaşıran kuyumcu şahsın arkasından koşmaya başladı ancak yakalayamayınca polisten yardım istedi. Olay yerinde yapılan çalışma sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Çevrede arama yapan ekipler kuyumcuya 500 metre uzaklıktaki bir cami içerisindeki Ahmet Bey'i kıyafetini değiştirirken yakaladı. Çaldığı bilezik de şahsın cebinden çıktı. Çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Ahmet de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şimdi buradaki görüntülerde canım kardeşim şeyi izlediniz mi? Aykut Enişte'yi izlediniz mi? Kurban olduğum. Hani böyle bir izlemeyenler için söylüyorum. Bir cep telefonu dükkanı var. Biri geliyor işte cep telefonu kılıfı soruyor. Sonrasında o kılıfı alıyor kaçıyor. Bu da o kılıfın peşinden koşuyor. Hırsızın peşinden ve kılıfın peşinden koşuyor. Velhasıl işte yakalıyor. Ondan sonra adam işte ya abi özür dilerim diyor. Cart diyor, cürt diyor. Sonra dükkanına bir geliyor. Aha komple dükkan yok. Yani şimdi Aykut Enişte filmindeki sahne gerçekten söylüyorum bu hırsızlık durumunda da birebir yaşanmış. Şimdi güvenlik kamerası görüntülerini izliyorsun. Evet hırsız 21 yaşındaki Ahmet de. Şimdi kuyumcuda iki kişi var. Aynı zamanda bu Ahmet de hırsızın yanında başka iki tane daha müşteri var. Bu şimdi bileziği alıp kaçınca kasanın öbür tarafındaki kuyumcular iki kişi bir anda bunun arkasından koşuyor ve iki müşteri de öyle abi kuyumcu da sap gibi kalıyor yani şimdi. Ben mi biraz böyle kıllandım dedim ki oğlum bak bu tezgahta olabilir çünkü ne bileyim abi üç kişilerdir. Derler ki babacığım sen bileziği alıp kaçıyorsun. Diğerleri panikle senin arkandan geliyor. Kuyumcular senin arkandan geliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Dükkan bize kalıyor. Dükkan bomboş kalıyor yani. Vallahi söylüyorum yani aynen öyle olmuş ya. Hani biri ben dükkanda bekleyeyim öteki ben takip edeyim değil. İkisi birden dükkandan çıkıyor hırsızın ardından. Diğer müşteriler kalıyor. Gerçekten onlar da hırsız olsa rahat rahat abi orada ne vardı yok toplayabilirlerdi yani. Gerçek soygun olsa değil mi? Diğerleri bu işin içinde olsalar. Vallahi diğer altınları da alıp giderlerdi yani. Gerçi şimdi kuyumcu kardeşlere de bir şey diyemezsin ki onlar da panik halinde değil mi? Hani
Oy oy sevgili dinleyenler, bazen unutuyorum sormayı da, siz hırsızlığınızı nasıl alırsınız kurban olurum? Ne gülüyorsun ya? Dükkanda mı istersin? Evinde mi istersin? Yolda kapkaç mı istersin? Arabadayken mi soyulmak istersin? Aman Arif Güven, yok ben almayayım. Yok öyle bir durum yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Malumunuz önümüz arkamız sağımız solumuz abi. Tabii canım, bu arkadaşlarla dolu yani. Velhasıl Allah kimsenin başına vermesin. Şimdi günün konusu mu? Hızlıca günün konusunu verelim. Bu tarz haberlerden sıkıldığımızda canım kardeşim günün konusunu veriyoruz. Günün konusu şu olsun. Ne zaman böyle bir ilişkilerden bahsediliyor olsa böyle bir gaza geliyoruz. Tabii canım seviyoruz abi. Aşk meşk meşelerini seviyoruz. Karşı cinsle ilgili konuşmayı seviyoruz. Dolayısıyla da bugünün konusu bu olsun. Kurban olduklarım, karşı cinste tahammül edilemeyen bariz özellik nedir? Baba şöyle olduğu zaman ben tahammül edemiyorum dediğiniz ne var karşı cinsle ilgili? Evet abi, günün konusu bu olsun. Karşı cinste tahammül edilemeyen özellik sizce nedir? Ben bundan abi hiç hoşlanmıyorum, hayatta tahammül edemem dediğiniz ne var? 0-530-071-43-55. Canım kardeşim bir daha söyleyelim. 0-530-071-43-55. Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Velhasıl yazınız yollayınız, günün konusu belli. Karşı cinste tahammül edilemeyen özellik sizce, size göre ne?

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: işime çıktım. Kendi kendime de gülüyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Günaydın Arif, Almanya Koblenz'den selamlar.
2: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi. İçimi titretiyorsun beni.
3: Abi ben Gebze'den Okay, gülmekten yaraldım artık, yeter.
4: Arif abi ben Kubilay, Düzce'nin dört bir tarafından dinliyorum, ben de buradayım.
5: Günaydın Arif abicim, Tokat merkezden kepçeci Selim ben. Ya sen ne kadar komedi bir adamsın ya.
6: Merhaba Arif abi, Suudi Arabistan'dan ben Ufuk. Kaç haftadır senin programını arıyorum, bulamıyorum. Neşe kaynağımız kaybolmuştu resmen abi, cansın.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif Güven, Hatay Akpınar köyünden dağdan çoban olarak sizi dinlemekte takipteyiz. Sevgilerle selamlar.
5: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan DK Ümit. Ne zamandır numarana ulaşmaya çalışıyorum, takipteyim.
6: Arif Güven, Showtime.
7: Arif Güven, ben senden şikayetçiyim arkadaş. Birincisi tesadüf dedim, ikincisi denk geldi dedim. 3-4-5 olunca kullanmaya başladım. Usta benim tır senin sesini duymayınca çalışmıyor.
8: Kendimden bahsetmiştim, tır şoförüyüm demiştim, hatırlıyor musun? Abi sağ aynaya Arif yazdım, inanır mısın sol aynaya da Arif yazdım. Geri geri giderken bile seni düşünüyorum Arif Güven.
9: Arif abi, aslında ben sana devamlı ses kaydı gönderip kendimi tanıtıyorum ama bu sefer tanıtmayayım. Çünkü yoksa piyasa yerle bir olur. Ya seni dinlediğimden bu yana abi inanılmaz, yani inanılmaz derecede manita yaptım abi ya. Senden aldığım esprileri kullanıyorum. Baya bir işe yarıyor abi. Ya ben böyleysem seni de tahmin edemiyorum tabii ki. Harbiden çok seviyorum seni. Baş tacısın.
6: Arif Güven, Showtime.

0: Babacım bir alkış. Yes. Sevgili dinleyenler, malumunuz artık programı ortaladık bir bu kadar daha sizlerle birlikte oluyoruz. Günün konusu sıkıldığımız zaman gündemden diyoruz ki canım kardeşim biraz böyle bir kafamız dağılsın. Özellikle hani ne bileyim ilişkilerle ilgili gündem konusu olunca çok daha fazla böyle bir talep oluyor. Bugün sorduk dostlarımıza, dedik ki karşı cinste tahammül edemediğiniz özellik canım ciğerim nedir? Oktay abim kurban oldum. Selam olsun sana da, yoklamaya seni de yazdık. Şakram'daki bütün dostlara buradan selamlar olsun. Bakalım şimdi arkadaşlarımız neler yollamışlar. Olabiliyorsa sadece Arif Güvenç'e Oltay'ın WhatsApp numarasından yollayın dedik. 0530-071-4355 karşı cinste tahammül edemediğiniz özellik. Acayip neler, bakalım bakalım bakalım. Rüküşlükte başlayalım. Rüküşlükte abi asla etmiyorum demiş. Eyvallah canım kardeşim. Burnu havada olması. Bu olaya hiç gelemiyorum abi. Eyvallah kurban olduğum. Duygu sömürüsü gelmiş. Çok bilmişlik. Asla tahammül edemiyorum. Evet ya, karşı cinste. Cins ne olursa olsun malumunuz çok bilmişlik, hiç hoş değil. Ter kokusu. Yapmayın abi. Naz, niyaz, şımarıklık, pintilik. Asla gelemiyorum abi. Ağzını şapırdatarak yemek yemesine asla dayanamıyorum abi. Evet ya, çok itici oluyor. Gerçekten söylüyorum. Buyurun. Kadınımın bıyıklı olmasına dayanamıyorum abi. Karşı cinse tahammül edemediğim ama kendi cinsinde tahammül edebileceğim birçok özellik düşündüm ama bulamadım. Eyvallah canım kardeşim. Güzel Türkçesi olmasına rağmen birden şive yaparak konuşması ve komikmiş gibi gülmesi çok itici geliyor abi. Eyvallah. Dünyayı kendi etrafında dönüyor zannetmesi. Başkalarının hayatlarına karışma hakkını kendinde bulması. Bunlara hiç dayanamıyorum abi. Güzel. Buyurun, Pınar yollamış. Her cümlenin sonu küfürle bitiyor. Hiç dayanamıyorum. Küfürle mi bitiyor? Bir şeyler yiyip içerken ses çıkartmasına dayanamıyorum. Sürekli mağdur edebiyatı yapmasına dayanamıyorum abi. Sürekli dert anlatmasına dayanamıyorum diyor. Eyvallah. Rıfat yollamış. Yavrum şişmişsin sen, hakikaten söylüyorum. Şişmiş. Karşı cins diye bir şey yok abi. Cinsi yok. Yalan söyleyene, küfür edene, dinlemiş ama anlamış gibi yapana, samimiyetsizlere tahammülüm yok. Eyvallah. Sürekli dedikodu yapan insanlara tahammülüm yok abi. Şş, bak bir şey söyleyeceğim ama laf aramızda kalsın. Dedikoduymuş gibi algılama ama. Ya bak, ya cümle böyle başlar ya da şey diye başlar. Bak. Dedikodu olmasın ama diye başlayan bir cümle dedikodudur abi. Tamam. Karşı cinste tahammül edemediğiniz özellik arkadaşlarımız bakalım neler yollamışlar. Tey gençlik yüklenmişsiniz yine. Yüklenmiş ve hatta anladığım kadarıyla sayfayı çökertmişsiniz ya. Bu ne abi? Aç bakayım bir F5 yaptık. Hadi tamam. Bakalım. Sürekli emoji kullanmasına dayanamıyorum abi. Özellikle utanan, ağlayan, yanakları kızarmış, butlu falan. Evet ya, sosyal medyada, WhatsApp'ta yazışırken utanan maymun. Huysuzluk, gutubetlik, buna dayanamıyorum. Eyvallah kurban olduğum. Fosur fosur sigara içmesine dayanamıyorum abi. Kendi cinsin de olsa, karşı cinsi olsa olmaz diyor. Eyvallah kurban olduğum. Negatif enerji yaymasına dayanamıyorum. Güzel. Kibar olmaması, nezaket kurallarına uzak olması, küfürlü konuşması, sesini yükselterek konuşması, sigara içip kötü kokması, parfüm kullanmaması. Bu nasıl rezil bir insandır ya? Duş almaması, dişlerini fırçalamaması, trene bakar gibi bana bakması. Derya yollamış. Bu güzel. Trene bakar gibi bana bakmasına tahammül edemiyorum abi. Eyvallah kurban olayım. Bakalım. Karşı cinste tahammül edemiyorum abi dediğiniz acep ne var? Agresif olması. Eyvallah. Durduk yere söylenmeye başlaması. Söylenip sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranması. Bunu Rıfat yollamış. Kabalık, söz kesmesi. Ve diyor cinsiyetinden dolayı söz ve karar hakkının kendinde olduğunu düşünmesi. Evet ya. Yanımda sigara içmesine dayanamıyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Naz Niyaz diyor. 2 saatte oy kurban olurum. Evet. Kapris. Karşı cins olmasına gerek yok abi. Ne olursa olsun diyor. Sonradan plan yapılmasına dayanamıyorum. Evet bak, bu da olur. Gereksiz samimiyet. Karşıdakine yukarıdan bakması. Her şeyi çok iyi biliyorum havası. Gevezelik ve boş konuşması. Buna dayanamıyorum. Eyvallah. Bakayım. Oğlum hala şu geyikli taytlar kaldı mı ya? Geyikli tayt gelmiş. Geyikli taytlara dayanamıyorum abi. Vallahi bir ara neydi o ya? Bakayım. Ona mecburmuşum gibi davranmasına katlanamıyorum abi. Kendisini ödül sanmasına katlanamıyorum. Dünyanın kendi etrafında dönüyor sanması, evet geldi. Çok konuşması, gevezelik yapması geldi. Bak buyur. Derya yollamış. Sosyal medyada arabasıyla poz verdiyse benim için bitmiştir abi. Aman detaya bak. Çok konuşması, dolayısıyla boş konuşması. Buyurun. Karşı cinsin tahammül edemediğiniz bir özelliği. 50 saat sonra cevap yazması. Canı istediğinde yazması. Vurdum duymaz olması. Bunlara katlanamıyorum. Güzel. Koruma adı altında yobazlık yapması. Senden kim koruyacak asıl beni demiş ya. Derya doğru söylüyor bak, doğru bir tespittir. Genelde kadınlarımız için evet doğru bir tespit abi. Diyor ki bak, koruma adı altında zorbalık yapması. Peki diyor, senden kim koruyacak beni? Beyler yapmayın ha. Pis olması abi. Bir kadının temiz olup olmadığını duş sonrası banyonun durumundan anlayabilirsiniz demiş ya. Eyvallah, kurban oldum. Velhasıl günün konusu bariz belli. Canım kardeşim, karşı cinste tahammül edemiyorum dediğiniz ne gibi özellik var?
1: Ülkemizde iyi konuşamayana, merhabını anlatmakta zorluk çekene iki kelimeyi bir araya getiremiyor denir. İki kelimeyi yan yana getirmek aslında zor değildir. Fakat iki kelimeyi çakıştırıp çakmak taşı gibi kıvılcım çıkartmak, işte o zordur. Her defasında bir sihirbaz ustalığı, bir cerrah titizliği, bir saatçi dakikliği sergileme. Tek bir harfle koca bir cümleyi yerinden oynatmak. Koskoca bir programı bir cümleye sıkıştırıp dağdan aşağı yuvarlamak. Arif Güven Showtime. İşte bütün bunları başarıyor.

Evet, mesajlar. Karşı cinste tahammül edemediğim şeyler. Geleceğim deyip gelmemesi. Yarım saate geliyorum desin. 2 saat. Evet ya. Bak diyor ki yarım saate geliyorum dedi. Eşim 2 saat oldu abi. Yok, gelmedi. Muhammed Bey, bekleniyorsunuz. Vay be. Bakalım. Anne gibi nasihat vermesinden. Evet ya. Bırak diyor yaşayalım. Sürekli nasihat olmaz. Abi karşı cinste tahammül edemediğim tek şey şlak, kırbaç kullanması. Vay be, dinleyenlere bak. Buyur bak, güzelliğe bak abi. Katlanamadığım ne varsa kocamda toplanmış hepsi. Hepsini tek tek saysam buradan diyor Türkiye'ye yol olur. Güzel. Önemli bir şey soracağım da, telefonun sürekli meşgul olması ve görmesine rağmen kapatmaması. Eşimden biliyorum, Murat ben. Evet Murat. Dertli Murat. Bakalım. Sahte gülücükler, kahkaha atması gibi. Yolda yürürken sakız çiğnemesi, yine sokaklarda sigara içmesi ama en önemlisi yüksek egol olması. Özellikle kadınların araba kullanırken koca camlı güneş gözlüklerini araç kullanmalarına tahammül edemiyorum abi. Acımız büyük gözlükleri onlar, biliyorsunuz. Tabii canım. Malum Cem Yılmaz esprisi. Bak adam ne kadar komik bir adam. Burada yok, yine bizi güldürüyor yani. Kendini bulunmaz it kumaşı sanması. Eyvallah, kurban olduğum. Karşı cinste tahammül edemediğiniz özellik acep nedir diye sorduk. Bağırıp kendisini yırtmasına tahammül edemiyorum abi. Remzi mi yollamış, kurban oluyorum. Bakayım. Ay kurban olurum. Canım kardeşim Utku'm, hoş geldin. Bakalım karşı cinste tahammül edemediğiniz. Buyur bak, ne kadar güzel yollamış ya. Erkeklerden çok şey beklemeleri. Biz de insanız. Süpermen değiliz. Evet. Beyler. Süpermen değiliz. Buyur. Karşı cinste tahammül edemediğiniz şeyler. Musa yollamış. Zift rengindeki sahte kaşlar. Kusasım geliyor görünce. Harbiden ya, bazıları zifiri karanlık oluyor böyle. Bakımsızlık abi, tahammül edemiyorum. Kimi kılık kıyafetine çok dikkat eder ama kişisel bakımı yoktur. Kimisi kişisel bakımına çok iyidir ama kılık kıyafetleri dandiktir. Eyvallah. Devamlı foto selfie istemesi. Koskoca adam olmuşsun diyor. Bak aklıma geldi yine. Sinirlendim. Aa, neredesin? Fotoğraf at. Durumları falan mı? Hani sorgu. Kadınlar kendilerini erkeklerden daha üstün düşünüyor. Daha egolu ve her kadın erkekleri kendinden daha ezik olmasını istiyor. Anlamadım. Babet çorap ve köseli ayakkabı. Tahammül edemiyorum abi demiş ya. Bileğe kadar açık pantolon. Bir de malumunuz düşük bel pantolon. O donlar komple gözüküyor beyler. La bir şey söyleyeceğim. Ne hale geldik ya. Eskiden abi bak, ben bekar yaşıyorum. Ne bileyim abi, hani ortalıkta bir tık böyle çamaşırlar olabiliyordu. Biri geldiği zaman hemen abi onları toparlayıp çekmeceye sallardım. Şimdi abi millet üstündeki donu göstereceğim diye, tövbe yarabbim ya. Karşı cinse tahammül edemediğiniz şeyler. Erkan yollamış. Evde kedi beslemesi ve o kediyi kızım diye sevmesi. Belli ki böyle bir durum yaşamışsın. Güvensizlik. Bu ne, dur bakayım. Ha evet ya. İlk yemekte o bardağın kenarındaki parmağıyla tur attırıyor ya. Kendisi görmüyor da ben görmüyorum mumuşu etkisiyle. Bu ne, anlamadım ya. Dinlemek yerine sürekli konuşuyorsa tahmin edemiyorum abi. Cevabı gördüğü halde, daha doğrusu mesajı gördüğü halde cevap vermiyorsa. Evet geldi. Bakalım. Cimri olması, tahammül edemiyorum. Hijyen olmaması, sır tutmaması, evet geldi. Kötü koku artık gelmesin, malumunuz o hani cins ne olursa olsun hiç kimsenin tahammül edemeyeceği bir durumdur. Evlilik için aşık rolü yapması, çok itici diyor. Vay be. Bu ne ya, böyle bir şey olur mu ya? Sümük çekme olayına çok kılım ben abi diye gelen bir mesaj var. Sümük çekme ne ya? Diye mi? Hani nasıl bir şey bu? Üstün gelme çabası. Evet mali, bunu şimdi hani sıkı gündemi takip edenler mutlaka biliyorlar. Karşı cinste tahammül edemediğimiz şeylerden bahsediyoruz elbette. Bak canım kardeşim bir tık da böyle gündemle alakalı söylemiş. Demiş ki çakarlı aracı durduruldu diye iki trafik polisini açığa aldırması. Buna tahammül edemiyorum abi. Helal olsun be kardeş. Vallahi helal olsun. Son parti mi? Canım kardeşim son parti daha, bakacağız. Malumunuz bayağı da bir mesaj var. Duruma göre artık hani şekil vereceğim. Karşı cinste tahammül edemediğiniz bir özellik.

0: Abi sen efsanesin, efsane kralsın, adamsın.
1: Arif abi, işe giderken seni dinleyeceğim diye yolu uzatıyorum. Sevgiler, sevgiler.
2: Buradayız Arif baba, buradayız. Seni bekliyor sabahtan beri. Neredesin abi ya?
3: Arif, yine şov yapıyorsun bakıyorum. Yine şov yapıyorsun bakıyorum.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Arif, kocam özlemişim seni ya. Bugün atış serbest sana. İstediğin kadar reklam koy, bir şey demeyeceğim.
6: Merhaba Arif abi, Bilecik Söğüt'ten Osman. Migren hastasıyım, ağrı kesici gibisin abi, iyi geliyorsun.
0: Merhaba Arif abi, daha önceden servis işi yapıyordum. Mesleği değiştirdim ama radyo frekansını değiştirmedim. Şimdi su dağıtıcısıyım, hala seni dinliyorum abi. Darıca'dan sevgiler. Darıca'dan sevgiler.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Abi günaydın, seni dinliyoruz, yollardayız. Seni dinlemediğim gün özlediğim gün olsun.
5: Kazasız belasız yolculukların olsun canım ciğerim. Allah uzun ömürler versin kardeşim.
6: Selam Arif, senin programına yol mu dayanır baba?
7: Sabaha kadar 8 saat nöbet tuttum.

Yayınım başladı. Eve gidemiyorum be Arif abi. Şirket eve gitsin diye gözüme bakıyor. Yoksa mesai yazacağım. Çok karlı bir adamsın be Arif abi.

Beyler. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven Showtime radyonuzda olmaya devam ediyor. Üstelik bugün bayanlara özel. %50 indirimli. Zaten bir şey ödemiyordunuz. Artık ödemediğinizin yarısını da ödemiyorsunuz. Arif Güven Showtime'ı bedava dinlemeye devam ediyorsunuz.

0: Hayırdır? Gerdan kıra kıra geliyorum sevgili dinleyenler. Omuzları titrete titrete geliyorum yanınıza. Oğlum bu çok hareketli lan. Şş, alo, böyle fon müziği olur mu ya? Stüdyonun önden geçenler hakikaten sünnetim var zannedecekler. Dur bunu değiştirin ya, bu çok oynak valla. Yani yazıları okumam gerekiyor. Olduğum yerde duramıyorum, hem oynuyorum. Bunu değiştir abi, bu fon müziği değişsin. Şimdi az önce canım abimin yollamış olduğu bir mesaj vardı. Almanya'dan selamlar. Bir şandı ve velhasıl konuştuktan sonra devam et demişti bana. Dedim abi araba mıyım ben ya? Niye bana devam et diyorsun? Şimdi abiden ikinci bir mesaj var bak.
1: Abi ben gene bir şey. Ya uyuz olan karşımızdaki sakal bıyıkla oynaması, millete ayak yapması. Sen gene devam et.
0: Sen gene devam et ya. Bekleme yapma Arif Güven. Dur. Arif Güven bekleme yapma. Devam. Teşekkürler abim. Her şeyde kendisini haklı çıkartması. Yediğini içtiği her şeyini sosyal medyada paylaşması. Karşı cinse tahammül edemiyorum abi dediğimiz acep neler var. Dinlemeden hemen karar vermesi. Kendini beğenmiş olması, samimiyetsiz olması. Kilo demiş ya. Bak doğru abi. Kilo. Bazıları evet katlanamıyor yani. Gelişmemiş mizah duygusu. Ayakta kalmış karakteri. Ayakta kalmış karakteri ne ya? Karakteri oturmamış yani ya. Oo baba. Maçoluk. Tahmin edemiyorum abi. Valla bazıları maço seviyor, bazıları sevmiyor. Biz de arada kaldık, ne yapalım? Dengesiz ve bakımsız ve pis ayaklar. Tahmin edemiyorum abi. Gerizekalı olması demiş yani. Net abi. Cins ne olursa olsun tahmin edemiyorum. Yapışkan olması, git deyince gitmemesi, gururunu içe sayması. Evet ya, bu da itici. Git artık yani, git. Git buradan. Aşırı makyaj yapması. Evet ya. Ha? Aşırı makyaj. Uy. Karşı cinse tahmin edemediğimiz. Çorba içerken ses çıkartması. Kuruş para için tavır değiştirmeleri. Sırf bu yüzden yokluk içerisindeymiş gibi yapıyorum. Gerçekten kadınların gerçek yüzünü deney yapa yapa anladım. Vay kardeşim benim. Kararsızlık, memnuniyetsizlik. Karşı cinste asla tahammül edemediğim şeydir. Bu kadın için de erkek için de böyledir demiş. Eyvallah canım kardeşim. Ağzının kokması. Evet kimse dayanamaz ama diyor. Dünyanın en aşılamaz olayı olabilir. Evet ya. Ağız kokması berbat. Bana bağırması, küfür etmesi, arkadaşlarına benden daha çok zaman ayırması, karşı cinste asla tahammül edemediğim şeyler. Sibel yollamış. Dişlerinin ve tırnaklarının bakımsız olması, aşırı makyaj olması. Evet ya, aşırı makyaj demek ki biz beyler tarafından çok da onaylanan bir durum değil yani. İlk buluşmada karşı tarafın sözünü kesecek boyutta çok konuşması. Sürekli kendini övmesi. Ya insan da kendisini över mi sürekli ya? Ben merkezcilik. Evet buna çıldırıyorum abi demiş. Hep kendinden bahsedilsin istiyor. Kilo alması ve bunu dert ediyormuş gibi etmiyormuş gibi rol kesmesi. E ne yapsın ya? Toparlanıyoruz mu? Gençlik artık yavaş yavaş toparlayacağım ha. Günün konusuyla ilgili birazdan tezgahı toparlıyoruz, kaldırıyoruz. Sinirlenince yeşil bir deve dönüşüyor benimki demiş ya. Uyuz oluyorum. Yeşil dev. Hunk. Argo. Ter. Köşeyi dönme hayalleri kurması. Köşeyi dönme hayalleri. Yaşadığı ortamı temizlememesi. İnatçılık. Dayanamıyorum abi. Eyvallah kardeşim. Karşı cinste tahammül edemediğiniz, dayanamıyorum dediğiniz acep ne var? Bundan bahsediyoruz. Buyur bak abi, detaya bakar mısın ya? Et dönere ketçap mayonez sıkması, dayanamıyorum abi. Oğlum bu mudur ya? Et dönere ketçap ve mayonez sıkması. Burçlardan bahsedilmiş. Yay burcu olması. Burcu olmayana inanmayan ben yay burcu kadına inanıyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Çapkın olması, sapkın olması. Buna dayanamıyorum. Nefes alacak bir alan bırakmamak kadar beni darlıyor olmasına dayanamıyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Sürekli herkese mavi boncuk dağıtıyor olmasına dayanamıyorum. Aralarda enteresan olanlar varsa onları seçeceğim. Diğerleri birbirinin benzeri olmaya başladı çünkü. Tıkla bakayım daha. T gençlik. Resim göndermemesi. Şimdi olmaz demesi. Acelen de demesi. Dünyanın çivisi çıkmadı ya demesi. Bu ne ya? Durduk yere ağzı ile kurbağa taklidi yapması demiş ya. Nasıl bir insan oğlum bu? Durduk yere bir insan niye ağzıyla kurbağa taklidi yapsın ya? Sürekli küfürlü olması, karı kız muhabbeti yapması. Evet. Vallahi bir parti daha çıkacak gibi duruyor. Bir dünya mesaj var. Artık yollamayınız gençlik. Bunu hemen söylemiş olayım. Bebek vari saçma sapan hareketler yapması. Kanım çekiliyor abi demiş ya. Bir anda penguen gibi konuşmaya başlıyor karşımda. Her altta kendini övmesi, para muhabbeti yapması, cimri olması. Bir sürü daha var. Aklıma bunlar geldi. Eyvallah kurban olduğum. Mola mı? Peki gençlik bir mola veriyorum. Moladan sonra buradayım. Derim ki sakın bir yere ayrılmayın.
2: Manavgat Side'den Hayrullah ben. Bir gün zengin olursam endeki radyoyu satın alacağım, sana 7/24 yayın yaptıracağım, haberin olsun.
3: Arif abi ben Yalova'dan Tayfun, hakikaten moral kaynağısın.
4: Arif abi ben Düzce'den Murat, karayollarında sürekli seni dinliyoruz abi, saygılar sevgiler.
5: Seni dinlediğim her gün güzel geçiyor. Emeğine sağlık, ağzına sağlık.
6: Arif abi biz hapşıralım, sen çok yaşa be abi.
7: Arif Güven. Show.

0: Yes. Teşekkürler. Bütün kre ve kahraman arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün de yalnız bırakmadılar ama bu kadar. Mesaj henüz yeterli olmuş olsun. Evet. Şimdi biz haberlere bakalım. Memlekete ne oluyor, ne bitiyor? Nerede kaldık? Kurban olduğum haberler. Buyurunuz. Sosyal medyada yeni tanıştığı kişinin otomobilini çaldı. Geri getirmek için de 30 bin TL istedi. Bak. Rahatla bak abi. Nedir hikaye? Kırklar elinde yeni tanıştığı kişinin otomobilini alarak kayıplara karışan şahıs otomobilini geri teslim etmek için de 30 bin TL para istediği iddia edildi. Lüleburgaz'da canım kardeşim U.Ö bir süre önce arkadaş ortamında tanıştı. B.B. ile sosyal medya üzerinden konuşarak buluştu. U.Ö, B.B. ve arkadaşı H.P. bir süre otomobille ilçede gezdi. Daha sonra 3 arkadaş H.P.'nin evine giderek sohbet etti. B.B. ilçeye gitmek için U.Ö'den arabasının anahtarını ve kredi kartını istedi. Rahatlığa bak ya. Eve dönmeyen B.B.'ye sosyal medya hesabından ulaşan U.Ö arabanın geri getirilmesini istedi. B.B. aracı teslim etmek için U.Ö'den 30 bin TL istedi. O nasıl arkadaşlarınız var ya? Ya da bir şey söyleyeceğim. Nasıl bu kadar hemen samimi oluyorsunuz ya? Valla ben birbiriyle bu kadar ani bir şekilde samimi olan insanlara valla uzaylı görmüş gibi bakıyorum abi. Ben mi biraz paralana yakın bilmiyorum. U durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri otomobilin BB'de bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı yol arabasında otomobilin İstanbul'da olduğu tespit edildi. Vay be. Sosyal medyada tanışıp bu kadar samimi olmak. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyada tanışıp herhalde tokatlanmadık kimse kalmadı memlekette. Yani... Buyurun bak, rahatlığa bak. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Kaza yapıp yakalanınca da demiş ki valla Allah'ın takdiri, ne diyeyim şimdi yani. Havasına suyuna. Kurban olurum. Adana'da uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü 10 kilometre kaçtıktan sonra hafif ticari araca çarpıp kaza yaptı. Yaralanan şüphelilerden birisi gazetecilerin birine çarptınız, öldürebilirdiniz sorusuna Allah'ın takdiri ne diyeyim demiş ya. Nasıl rahatız ya? Gençlik vallahi söylüyorum ya. Bak gazetecilerin neden kaçtınız diye soru sorarken sürücü Bekir Y. soruları yanıtsız bırakırken yolcu konumundaki Şerif Y. alkollü olduğumuz için kaçtık demiş. Birine çarpıp öldürebilirdiniz sorusuna da Şerif Y. Allah'ın takdiri ne diyelim yani, alkollü kafayla Allah'ın takdiri. Tabii canım, Allah'ın takdiri. Alkollüysen ne olur? Alkollüysen kulağa düşmek kaçar. Gerisi Allah'a kalmış tabii yani. Nasıl oluyor bu işler ya? Ha gençlik. Buyurunuz. Polis başka bir olay için bulunduğu sokakta aldığı kokuyu takip edince sahte içki imalatı buldu. Vallahi helal olsun polis abiye de. Sağlam içicilerden herhalde yani. Sağım solum önüm arkam sobe demiş. Bu ne, dur bakalım. Ne yapıyoruz birazdan? Peki birazdan bir F5 yapacağız. Malumunuz yazıyor haberleri gelecek. Bugün finalde muhteşem keyifli bir hikaye anlatacağım. Kısadır, nettir ama 10 numara 5 yıldızdır.
1: Annem beni markete gönderdi. Seni dinleyeyim diye arabayla çıktım. İlk başta nereye gideceğimi unuttum. Sonra markete girdim. Ne alacağımı unutmuşum. Annemi arayayım, ne alacaktım diye sorayım dedim. Telefonu evde unutmuşum.
2: Benim lafımı dinlemeyen inat. Ben de seni tüm marabata dinle diyorum. Gerçekten çok iyi geliyorsun insan huzuruna.
3: Abilerin kralı, seviyoruz seni. Arif abi, Cihan ben, Kandik'ten. Saygılar, sevgiler abi. Saygılar, sevgiler abi.
4: Şehir söner, biz yanarız Arif abi. Ne olur be, gecelerde bir program yapsan. Sıkılıyoruz artık.
5: Arif Güven Showtime.

0: Selam Arif abi. İngiltere'nin başkenti Kuzey Londra'dan seni şu an dinliyoruz. Acayip bunaltıcı bir hava var. Ama senin sesinle bizler burada bir nevi olsun serinliyoruz. Harika program. Number one. Bendeniz Perdeci Yunus Londra.
1: Yeminle söylüyorum Arif Güven 40 derece sıcakta dahi klimadan daha etkilisin.
2: Evlendikten sonra da hayat var abi, olmaz mı? Seni dinliyoruz işte, tek sosyal yaşantımız o, sosyal aktivitemiz o. Başka bir şey yok abi, bu kadar işte. Bir de sabahlar işe gidebiliyorsan ne mutlu sana yani.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Arif abi, küçükken sizin köyde evi yoktu galiba.
6: Kardeşim, sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
7: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
8: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aklımda 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
9: Arif abi, lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?

0: Showtime yazıyor haber.
1: Devam ediyor. Yes. Ne oluyor diye bitiyor. Şöyle bir bakalım. Haberler. Buyurunuz. Arkadaşına kendisini tabancayla vurdurdu. Sonra polise sığındı. Sebebi şok etti. Haydi bakalım Bayrampaşa'ya gidelim. Bayrampaşa'da borcunu ödememek için arkadaşına kendisini tabancayla vurdurarak kendisini gasp edilmiş süsü veren kamyonet şoförünün yalanı polis ortaya çıkarttı. Ya yazık günah değil mi ya? 40 yaşında adamların yaptıklarına bakıyorsun. Şaka gibi abi ya. Ne hikaye ne abicim. Aa, geçelim vallahi sıkılıyorum ya. Böyle yüzsüzlük görülmedi. Poz vereyim mi? Bakalım. Eskişehir'de 24 evden gerçekleştirdikleri soygunda çaldıkları paraları eğlence mekanında harcayan ve tatile giden hırsızlar düzenlenen operasyonda yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki kadın basın mensuplarına gülerek poz da verelim mi demişler ya. Ver abla ver poz da ver. Başka. Şimdi kabare bak. Ekvator Devlet Başkanı Lossa'nın bakanlık uçağı satışa çıkartılmış gençlik. Bakalım nasıl bir uçakmış. Ekvator Devlet Başkanı Lasso başbakanlık uçağını verimsiz ve gereksiz harcamaları azaltmak amacıyla satışa çıkardı. İtibar yerlerde yemin ediyorum. Devlet Başkanı Lossa tarafından imzalanan kararnameyle başkanlık uçağının doğrudan satışına izin verildiğini duyurmuş. Uçağın satış süreciyle yetkililendirilen Milli Savunma Bakanı da ayrıca gerekli teknik raporların ve ilgili değerlendirmelerin düzenlenmesi görevini almış. Satışa çıkartılan uçağın resmi makamlarca kullanımını Başbakanlık Genel İdari Sekreteri tarafından velhasıl uçağın özelliği neymiş ya var mı bakayım nasıl bir uçakmış abicim bu? Verimsiz ve gereksiz harcamaları azaltmak için kamu harcamalarının rasyonelleşmesi üzerine çalışıyoruz demiş ve uçağı satışa çıkartmış. Toplam 14 yolcu kapasitesine sahip olan uçağın 3 ayrı kabini, mutfağı ve aynı zamanda bagaj bölümü bulunuyormuş. Koca devlet başkanı uçağı bumuş mu abicim? 14 yolcu kapasiteli itibar yerlerde yemin ediyorum ya. Uçağın 3 ayrı kabini, mutfağı ve bagajı bulunuyor. Uçak şimdi satılık mı? Evet dur bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sevgili dinleyenler, Ekvator Devlet Başkanı'nın uçağı satılıkmış. O zaman Türkiye'ye hayırlı olsun diyeyim. Biz seviyoruz abi uçağı ya. Allah Allah seviyoruz abi. Uçağı seviyoruz, uçmayı seviyoruz. Bu nedir bakalım? Yavrum böyle maç olur mu ya? 53'e 0 biten resmi futbol maçı olur mu abicim? İspanya Gençler Ligi'nde tat 68 dakikada 53 gol yenmiş ya. 53 gol yedin de bari canım kardeşim bir tane ataydınız ya. Bu nedir abi? Futbol Federasyonu'na konuşan kulüp başkanı şimdi 53 tane takımın gol yemiş abicim ya. Demiş ki sportmenlik dışı ve çok demiş incitici deyip herhalde ağlamaya başlamıştır abi. Oğlum bir şey söyleyeceğim yani artık 20'den sonra bütün oyuncuları kaleye dizin abi yani. Gerçi hoş şimdi bakıyorsun da tövbe yarabbim ya. Yani çocukların maçıymış ya. 11-12 yaş grubunda oynanan maçta ki bir takım eksik olmasına rağmen sahaya 7 yerine 6 kişiyle çıkabilmiş yedek olmasına rağmen. Geçelim de bu nedir ya? 68 dakikada 53 gol canım kardeşim. Bir şey söyleyeceğim hani şey diyorlar ya. Böyle keyifli geçen futbol maçları için deniliyor ya işte. İzleyenler gole doydu. Yavrum burada izleyenler gole doymamış. İzleyenler hatta muhtemelen gole kusmuş yani. Bu kadar gol mü olur la? Ne yapıyorsunuz abicim? Çiçeğim artık finale gelelim. Çünkü finalde hakikaten söylüyorum. Bugün kısa, öz ama benim gerçekten okuduktan sonra ne kadar güzelmiş ya dediğim böyle bir minicik bir hikaye anlatacağım size. O hikayeyle artık final yapacağız. O hikayeyle artık mücadelenizi isteyeceğiz. Deriz ki sakın ayrılmayın çünkü vallahi çok etkileyici, çok keyifli bir hikaye ya. Evet final ve veda. Tıkla yavrum.
2: Arif Güven Showtime.
3: Krallıkta gözün yok ama gönüllere tat kurmuşsun Arif abi.
4: Bugün ben, yarın sen. Her gün birimiz, bir gün hepimiz Arif Güven dinleyeceğiz.
5: Kuş sesleriyle başlıyor gün ve değmiyor hüzünler umutlara. Radyoda Arif Güven Show çalıyor. İyi yayınlar.
2: Arif Güven Showtime.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan.
1: Halit Güven Show'da. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
0: O Arif Güven. Arif Güven Show'da. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
2: Hafta içi her gün
1: Arif Güven Showtime.
3: Yes. Sevgili dinleyenler, final için, veda için üstüme ince bir şeyler alıp hemen geldim. Saten sabahlığında şu an deterjanım. Yok be, üstümde röpte şambur olsun daha güzel. Üstümde röpte şambur. Müzik abi direkt oraya götürüyor beni ya. Elimde kadehim. Kurban olduklarım, mağlubunuz artık bugün de yüzdük. Elbette kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Öncelikle söyleyeceklerimizi biliyorsunuz. Herkese gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Her gün aynı amaç için buraya geliyorum. İnşallah da becerebiliyoruz. Yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırtabiliyoruz inşallah. Canım kardeşim. Hatamız da oluyorsa, varsa kırdığımız, üzdüğümüz, ağzımızdan çıkan yanlış bir kelime. Gerçekten söylüyorum. Herkesten çok çok özür dilerim. Amaç çünkü asla ve asla bu değildi. Velhasıl finalde böyle keyifli, güzel, helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz böyle bir hikaye olsun istiyoruz. Böyle bir haber olsun istiyoruz. Haberleri bugün tamamıyla es geçtim. Çünkü böyle bir okudum, denk geldim. İnanılmaz hoşuma gitti ve dedim ki ben bunu mutlaka tabii ki de kıymetli dinleyenlerimle paylaşmayacağım. Kimle paylaşacağım Allah aşkına ya. Sizin de burada Arif çok iyisin ya demeniz gerekiyordu. Ama deseniz de ben duymayacağım için ne yaptım? Sizi ben seslendirdim. Tabii canım. Bak benim kayış iyice boşa dönmeye başladı artık yani. Evet. Çok keyifli bir hikayeydi. Dedim ki ben bunu mutlaka dinleyenlerimle paylaşmalıyım. Bakın hikaye şudur. Kurban oldum. Böyle hassas, böyle güzel insanlara bayılıyorum. Doğru mudur, değil midir? Hayattan alıntı mıdır bilmiyoruz ama. Der ki benim zamanımda kol saati çok önemliydi. Öyle herkesin olmazdı. Arkadaşlarımdan birisine babası kol saati almış. Tam da hayalimdeki gibi kol saatini takmış, okula gelmiş. Hepimiz de çok beğendik. Çocukluk işte. Benim asla böyle bir saatim olmayacaktı. Ama bu saat benim olmalıydı. Karar verdim. Saati çalmam gerekiyordu. Arkadaşımın saatini çaldım ve cebime koydum. Arkadaşım saatinin çalındığını anladı. Ama kimin çaldığını anlayamadı. Durumu diyor öğretmenimize anlattım. Öğretmenimiz de saati kim aldıysa sahibine geri versin dedi. Bu benim diyor yıllar yıllar önce ilkokuldaki anılarımdan birisiydi. Çünkü yıllar sonra ben o öğretmenimi yeniden ne güzel ki gördüm. Yıllar önceki anıma kaldığım yerden devam ediyorum. Arkadaşımın saatini çalmıştım. Durumu öğretmen biliyordu. Öğretmenimiz saati kim aldıysa saati sahibine geri versin dedi. Pişman olmuştum ama diyor utancımdan ben aldım diyemedim. Hiç unutmuyorum. Öğretmenimiz farklı bir yöntem denedi. Hepimizi tahtaya dizdi. Gözlerimizi kapattırdı. Bu benim için hayatımın en utanç verici sahnesiydi. Ceplerimizi teker teker arayarak saati buldu ve sahibine teslim etti. Hepimiz gözlerimizi açtık. Öğretmen bana hiç bakmadan derse devam etti. Yıllar geçti, ben de öğretmen oldum. İşte yıllar önceki öğretmenimle karşılaştım. Kendisine o günü hatırlattım ve sordum öğretmenime. Ben o gün saati çaldığım halde tek bir kelime etmediniz. Yüzüme bakmadınız, beni incitmediniz. Neden böyle yaptınız hocam, çok merak ediyorum diye sordum. Ve der ki, hayatımda unutamayacağım şu cevabı aldım. Öğretmenim dedi ki, siz gözlerinizi kapattığınızda ben de gözlerimi kapatmıştım. Ve dedi ki, o yaştaki her çocuğun düşebileceği yanılgıya düşen öğrencime karşı içimde bir yargı oluşsun istememiştim. O yüzden siz gözünüzü kapatın dediğimde ben de gözümü kapattım. O sen miydin? Bilmiyordum. Nasılsın? Çok keyif aldığım hikayelerden birisiydi. Belki bilenler vardır içinizde ama bana yeni denk geldi, yeni okudum. Dedim mutlaka paylaşmalıyım. Keyifli, güzel, hassas insanlar. Canım kardeşim, artık işte uzatmaya gerek yok, malumunuz. Söyleyecekler belliydi. Tüm kalbimle, tüm iştenliğimle, ne diyeyim, yeniden buluşuncaya kadar her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce, hiç olmadığı kadar gönlünüzce olsun inşallah. Seviyorum sizi ve bunu iş olsun diye söylemediğimde biliyorsunuz. Önce yürekte ısıtıyorum, öyle dudaklara getiriyorum. Seviyorum sizi gençlik. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi hoşça kalın.

0: eskiden çok gibiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş, üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali, ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttelerstraße 116, Barmbek.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, böylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Kuzey Almanya'da.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Rose Gül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi. Açma.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sonra.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim.

şansımın gözü kör, topal bacan. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı, ne halde bıraktın?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

izlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

Gün doğmadan deniz, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş yapmanın saadeti. Gideceksin hasta kırıkların çalkantısında. Balıklar, balıklar yoluna çıkacak karşıcı, sevineceksin. Dağları silkeledikçe deniz gelecek eline, pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların, kayalıklardaki mezar taşlarından birden bir kıyamettir kopacak. Deniz kızları mı dersin, allar mı dersin, bayramlar seyranlar mı? Gelin alayları, teller duvaklar, akasyalar mı? Hey! Ne duruyorsun be? At kendini denize! Geride bekleyenin mi var? Aldırma! Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, dümen ol, balık ol, su ol!

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

sevmenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: sesicim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımız.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Kuzey Almanya'da

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
3: Seninle bir saniye yeniden olsam yeter. Dudağının değdiği kadehi bulsam yeter. Öyle bir özdeyiş bu. Ah, öyle bir son yalvarış. Vazgeçtim kavuşmaktan. Dizinde ölsem yeter.
4: Böyle bir geceydi, hatırlar mısın?